0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah,
0: kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah,
0: şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah,
0: ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Esselamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: والإكرام.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddise sır.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1.18.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: kalpler iki boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

İbn Şümase şöyle demiştir: Amr bin As ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. 2 Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır" dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım" dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak" dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim" dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir" dedi.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

Karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fajr'la uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tam yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

Seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebi'nin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında temizle içinde biriktirdiğin tortuları. Her gün güneş doğmadan önce sen yeniden doğ. Haydi, vakit, sabah namazı vakti.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı, namusu ve malı haramdır. Müslim 1.32, Tirmizi 1.18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

Ebu Zer Cündüb bin Cünade'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım, benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur. Belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah. Çok sağlam.

0: kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: El-Medinu'ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: El-Vahidu'ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Es-Samedu'ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren tek Allah.
1: El-Kadir'ya Allah.
0: Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah.
1: El-Muktedir'ya Allah.
0: Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah.
1: El-Mukaddim'ya Allah.
0: Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah.
1: El-Evvelu ya Allah.
0: Başlangıcı

0: sonu olmayan Allah.
1: Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.

0: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Öyle bir gün var ki, öyle bir gün yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacı.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Hamdolsun seni bize lütfeden, ihsan eden Mevla'ya. Salat ve selam olsun rahmet sebebimiz olan Nebi'ye. Sen bize minik bir melek, tatlı bir can kuşusun. Yuvamıza dünyanın huzuru, cennetin kokususun. Uyanışın güneşin doğuşu, sabahın oluşu gibi. Baharı müjdeleyen cemre, kalbin ilk atışı gibi. Uykuya dalışın yıldızların doğuşu, gecenin sessizliği. Kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına? Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadar.

ağlamayı bilerek dünyamıza ay gibi doğdun. Ne istediysen gözyaşlarınla istedin. Ama gülmeyi zamanla rüyalarda öğrendin. Neydi acaba rüyanda görüp uyandığında göremediğin? Gülmeyi öğreten Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. Kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve "Ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim?" diye sordu. Rahip, "Senin tövben kabul olmaz," dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu?" dedi. Alim, "Evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer," dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, "Bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi," dediler. Azap melekleri, "Bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki," dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi: "İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır." Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek "O taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın," diye vahyetti ve "Mesafeyi ölçün," dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud, Cihat 70. Tirmizi, Cihat 24.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Gökte görünen Allah. Her şeyden gizli olan Allah. Kainatta olup biteni idare eden Allah. Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah. Çok lütufkar ve esirgeyen Allah. Mülkün ebedi sahibi Allah. Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

çok sabırlı olan Allah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine, aradıklarınız buradadır, gelin diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere, kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler, seni tesbih ve tenzih ediyorlar, Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar, sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler, sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab, vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibiydi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Tövbe edenlerle oturun. Onların kalbi yumuşak olur. Hazreti Ömer radıyallahu an.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo.

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs-i Sırruh.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah-u Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
2: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor:
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor. Üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Her kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyveleriyle doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz. Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

0: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Mürsel Optik'in sunduğu Mesut Yavaş'la Tasavvuftan Esintiler başlıyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli Radyo Nida'nın takipçileri, hepinizi sevgi ve saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde hepimizi bir arada bulundursun. Bizleri kendi isteği doğrultusunda bir hayat ile meşgul eylesin. Şu fani dünyada yaşarken rızasını kazanarak, rızasını tahsil ederek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine ererek, onu takip eden, onun nurlu ve feyzi ve bereketli yolundan giden sadat-ı kiram, kibar-ı evliyaullah'ın ahlakiyle ahlaklanarak vadeleri dolduranlardan ve Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi neş-ü neva içerisinde, muhabbet içerisinde ahirete göç edenlerden eylesin inşallah. Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, Mürsel Optik'in katkılarıyla sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim, kendilerine çok teşekkür ederiz. Havlucular Çarşısı No 25'te kıymetli dinleyicilerimizi her türlü ihtiyaçlarını görme adına optik anlamında, gözlük anlamında indirimler ve güzel fiyat politikası uygulayarak sizlere hizmet etmenin mutluluğu içerisinde kıymetli kardeşimize biz de buradan teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle kendisine ve diğer dostlarımıza, esnaf kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan hayırlı işler temennisiyle programımıza yavaş yavaş başlıyoruz. Allah dostlarından inciler diyoruz, tasavvuftan esintiler diyoruz, tasavvuf dünyasından, İslam dünyasından, İslam coğrafyasında yaşayan o güzel insanların hayat hikayelerine dokunuyoruz. Bizim programımızın formatı böyle. Efendim, onların ahlak hamidiyelerinden, Peygamber Efendimiz'den öğrendiklerinden, kendi hayatlarında uyguladıkları güzellikler ile dünya ve ahirette mutluluğu yakalamalarının reçetelerini hep birlikte öğrenmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle de inşallah Cenab-ı Hak hepimizi faydalananlardan eylesin. Rızasını kazanan bahtiyarlardan eylesin. Rızası doğrultusunda hayatını şekillendiren, ticaretini ticareten lentebur sırrına erdirerek helal dairede efendim kazançlarını yine helal dairede sevdikleriyle tüketenlerden eylesin. Yarın efendim kutsal yolculuğa gidecek olan kıymetli ders dostlarımıza inşallah Hadim hocamızın rehberliğinde mübarek yolculuğa çıkacak olan dinleyicilerimize de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah hayırlısıyla gidip gelmeyi, ibadetlerini hakiki manada oranın kıymetini, kadrini bilerek sevap hanelerini doldurarak feyiz ve bereketlenmiş olarak yurtlarına, ocaklarına, evlerine, hanelerine dönmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. İmam-ı Azam Hazretlerinin talebelerinden, ileri gelen talebelerinden efendim önemli bir hak dostu Ebu Süleyman Davud bin Nasiri Kufi, çok uzun bir ismi var değil mi? Babalarıyla, atalarıyla beraber zikredilen tabii bu isimler. Kısaca biz ona Davud-u Ta'i Hazretleri diyeceğiz. Onun güzel

yapmamak için uzak duranlar, günaha dalmamak için günaha götürecek vesilelerden uzak duranlardan. Evet, şimdi tabii Allah'ın emirlerini yapmak, Allah'ın yapın dediklerini yapmak, onu biliyoruz ki sevaphanemize yazılıyor ve bize efendim karşılığını Allah'ın izniyle çok öbür alemde bulabileceğimiz ve çok lazım olan bir yerde karşımıza çıkacak olan iyiliklerin karşılığı emirleri yapmak. Allah'ın yapın dediklerini yapmak, daha doğrusu emirden kastımız da şu: Cenab-ı Hak bizden bir şeyler istiyorsa o bizim mutluluğumuz içindir. Mutlaka kendisi için bir şey istiyor mu? Yok. Yani biz şimdi ne kadar ibadet etsek, ne kadar taat etsek, ne kadar zikir meclislerinde sabahlara kadar zikretsek Cenab-ı Hakk'a bir faydamız olur mu? Olmaz. Tam tersi, Allah muhafaza eylesin hepimizi, isyanla, nisyanla, Cenab-ı Hakk'ın istemediği şeyleri yapmakla mükellef olmadığımız halde, Allah'ın bunlardan kaçın dediği halde, bunlardan sakının dediği halde o işleri yaparak da Allah'a ne kadar zarar verebiliriz? Hiçbir zararımız olmaz. Kâr da bizim, zarar da bizim. Öyleyse herkes kendi heybesini, kendi torbasını, kendi çıkınını doldurmakla mükellef. Etrafımızdaki insanlara karşı olan güzel bir örnek olma halimiz de bize mutlaka güzel şeyler katacaktır, ama önce biz kendimiz hesabımızı vereceğimiz için, kendi hesabımızı kendimiz Cenab-ı Hakk'a sunacağımız için, işte hayatınız diyerek, hani geçmiş zamanlarda televizyon programı vardı işte hayatınız diye, doğum gününden bu yaşına kadar olan kişinin hayatını böyle her evresini, her kesiti ortaya çıkaran programlar vardı. O kişi, vay be, bunu da mı buldunuz, bunu nereden buldunuz, bu resim bende bile yoktu, nereden çıkardınız, bu görüntüleri nasıl temin ettiniz gibi, değil mi, bu tür şeyleri hep duya geldik. Çünkü araştırınca program yapımcısı onun dostunun dostundan, akrabasından, öğrenci arkadaşlarından, belki bizde olmayan görüntüleri bile sonradan görünce hatırladığımız, nasıl bir önümüze çıkan o belgeselde veya görüntülerde şaşırıyor isek, yarın huzur-u mahşerde de her anımızı görüntü halinde bize sunulacak bir amel defterimiz olacak. Buna inanıyoruz. İşte yaşantın senin bu. Ben yapmadım, etmedim, gitmedim, görmedim, duymadım, ben değilim, o değil, benim benzerimdir. İftira atıyorlar, işte ben orada bulunmadım desek de hepsi ortaya dökülecek. Allah muhafaza eylesin, hepimizi korusun. Tabii geçmişte yapılan hatalar var mı? Hepimizin hataları vardır, hepimizin kusurları vardır. Ama Cenab-ı Allah öyle bir tövbe kapısı, bize böyle dev gibi bir tövbe kapısı koymuş ki önümüze. Bu kapıdan geçin ve geride bırakın yaptığınız her şeyi, öyle bir tövbe edin ki öyle bir pişmanlıkla geçmişte yapılan hatalara bir sünger çekin ki Allah-u Teala diyor ki ben onları yapmamış gibi tertemiz hale getireyim. Tabi burada kul hakkı çok önemli, kul hakkına riayet etmek kaydıyla, kullar ile helallaşarak tabii ki Cenab-ı Hak kendine yapılan yaramazlıkları, kusurları, yanlışlıkları affedebiliyor, ama birbirimize yaptığımız hakka, hukuka sınırları zorlayarak girdiğimiz konularda birebir helallik almamız lazım. Bunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla inşallah Rabbim bizi bu zahitlerin, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirdi. Bakın, 700'lü yıllarda yaşamış. Biz neredeyiz şimdi? 2026'dayız. 700'lü

0: çıkar 2000'den 1300 1326. Allah Allah. Yani 700 2000 1326 sene önce yaşayan Allah dostlarından 1400 sene önce yaşayan Allah'ın sevgili kullarının hayatlarından beslenmeye çalışıyoruz. Onlar günümüze kadar silsile olarak geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Günümüzde böyle güzel zahitler, zakirler, şakirler yok mu? Abidler yok mu? Alimler yok mu? Var. Allah bizleri de onlarla, gerçek manadaki alimlerle de buluştursun. Onlardan feyizlenenlerden eylesin inşallah. Evet, yarın yola çıkacak olan yolcularımıza bir ilahi, biz de buradan kendi eserlerimden Can Medine ilahisini armağan edeyim. Efendim, ilahiden sonra inşallah ne yapacağız? Tekrar biz sizlerle beraber aynı programımıza devam etmiş olacağız efendim.
1: Mürsel Optik'in sunduğu tasavvuftan esintiler reklamlardan sonra devam ediyor. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
2: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Evet efendim, Can Medine, aşıkların gönlünde her zaman diri tuttuğu Medine, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek şehri Medine-i Münevvere. Evet, orada ziyaretçileri hiçbir zaman eksik olmayan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salatü selam olsun. Buradan radyomuzdan Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyine Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyoruz ve inşallah bu getirdiğimiz salatü selamlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a görevli melekler tarafından iletildiğine inancımız tamdır. Fakat huzuruna vardığımız zaman getirdiğimiz salatü selamları ise aracısız olarak, direkt olarak aldığına inancımız da tamdır. Çünkü hadis-i şeriflerde de Efendimiz aynı ifadeyi buyuruyor. Beni vefatımdan sonra kabrimi kim ziyaret ederse dünyadayken, yani yaşarken ziyaret etmiş gibidir buyuruyor. Böyle büyük bir müjde var, mükafat var. İnşallah şimdi tabii yarın itibariyle radyomuzun organizasyonunda umreye gidecek olan kıymetli dostlarımıza bizler de salatü selamlarımızı emanet olarak vermiş olalım. İnşallah onlar da salatü selamlarımızı iletecekler Efendimiz'e. Allah bize, hepimize kabrinin başında, o kubbe-i hadranın altında, yeşil kubbenin civarında bulunarak Efendimiz'e, ya Resulallah, biz geldik, huzuruna yüzümüz yok gelmeye ama sen bizim peygamberimizsin, biz seni çok seviyoruz, İnşallah tertemiz olarak buradaki ziyaretlerimizden memleketimize döneceğiz, selam getirdik, kendimizi getirdik diyebilmeyi ve orada aklanıp paklanıp tekrar yurdumuza, memleketimize dönmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin efendim. Evet, Davud-u Ta'i Hazretleri kendi bu takva yoluna dönmeden önceki halini bize biraz anlatırken diyor ki, beni bir cümle, bir söz, bir ifade, bir şarkıcının söylediği bir nasıl diyelim, o zaman söylenen ezgi olsun, türkü olsun, öyle bir ifadeyi duyunca diyor, ben dünyanın faniliğini anladım ve bu kelamdan sonra İmam-ı Azam Hazretlerinin yanında tam 20 sene derslerine devam ettim diyor. Fıkıh ilmini öğrendim, dini bilgilerimi öğrendim ve İmam-ı Azam Hazretlerinin önemli talebelerinden oldum diyor. Evet, neymiş o? Nasıl bir söz dinlemiş? Nasıl bir efendim acaba esermiş? Şöyle diyor, hangi güzel yüzdür ki toprak olmadı, hangi tatlı gözdür ki yere akmadı. Bu beyti işitince diyor, benim hayatım allak bullak oldu, yaşantım allak bullak oldu, şuurum alt üst oldu ve hemen diyor kendime geldim, toparlandım ve dedim ki Bu dönemin en büyük alemine hemen gideceğim, kendi halimi arz edeceğim diyerek zamanın büyük alimi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin kapısını çaldı. İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki, birisi geldi ama yüzünün rengi sapsarı. Yani normal bir ifade yok. Gel bakalım, hoş geldin. Ey kardeşim, ismin nedir, kimsin sen? Deyince ben diyor, Davud-i Ta'iyim. Hayrola, nedir, bir problemin, bir sıkıntın, bir derdin mi var? Gel bakalım beraberce, inşallah bunu çözmeye çalışalım diye İmam-ı Azam Hazretleri diyor beni oturtturdu ve neden böyle sararıp soldun kardeşim? Ne yaşadın? Ne geçti başından? Diyor ki Davud-ı Tayyi Hazretleri, efendim ben dünyadan buz gibi soğudum. Bende gelen bu, meydana gelen bu haleti ruhiyemi anlatacak halim de yok. Nasıl anlatsam bilmiyorum. Böyle bir hale girdim ki, bir duygu içerisine girdim ki, bu halin ne olduğunu araştırıyorum, kitaplar okuyorum, karıştırıyorum. Ne yapacağımı bilemedim efendim. Bu sözü duyduktan sonra bende bir hal ortaya çıktı, bir hale girdim ben ama hani tasavvufta bir ifade vardır. El halu la yurafu bil kal. İnsanın halini, kendi yaşantısını, duygusunu, duygu yoğunluğunu dil ile anlatması çok zordur de. Yani yaşıyorsun bir şey ama yani acıyı da anlatamazsın, mutluluğu da anlatamazsın. Ha, mutlu olduğun bellidir, acı çektiğin bellidir ama derecesini nasıl söyleyeceğiz? Yani acının tarifi nasıl yapılır? Bu haldeyim efendim. Bana ne önerirsiniz? Ne yapmam lazım? Nasıl çıkacağım ben bu yoldan, bu girdaptan? Efendim bana lütfen bir yol gösterin. Anlatacak durumda değilim. Deyince, bana ne tavsiye edersiniz deyince, bana dedi ki, dünyaya düşkünlüğün nasıldır? Dünyaya düşkünlüğün nasıldır? Dinin emir ve yasaklarını uymadaki halin nasıldır? Haram ve şüphelilerden kaçmada halin nasıldır? Evet, bunları bana sordu ve ben tabii ki anladım. İfadelerde bulundum, şöyledir böyledir diye. Ve diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin bu ifadelerinden, bu nasihatlerden sonra diyor, aşırı olan dünyaya düşkünlüğümü yavaş yavaş terk etmeye başladım. Dünyadan kimse ele tek çekemez. Dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Yani ben dünyayı elimin tersiyle ittim, benim dünyayla bir işim kalmadı demek yani herkesin yapabileceği bir şey değildir. Yapamayız, hiç kimse bunu bu denli yapamaz, başaramaz. Yani mutlaka hayatımız devam ediyor çünkü. Ha, nedir? Dünyaya hırsla, her şey benim olsunla, bunu da edineyim, bunu da yapayım, buna da sahip olayım, bu da benim olsun, bu bende niye yok? Böyle bir hırsla eğer dünyaya karşı duruşumuz devam ederse mutlu olmamız zaten mümkün değil. Bakın, 700'lü yıllarda yaşayan bir Allah dostu o zamandan anlatıyor. Hele bugüne geldiğimiz zaman, bugünün şartlarına geldiğimiz zaman yani nasıl bir benzetme yapacağız ben bilemiyorum açıkçası. Ya o dönemdeki dünyevi ilişkiler, o dönemdeki ortam, yani 781'de Bağdat'ta vefat etmiş bir Allah dostundan bahsediyoruz. 781 Bağdat. Irak'ta. O bölgede yaşamış. Bağdat'ta vefat etmiş. E demek ki 750'li, 760'lı veya 740'lı yıllarda bunları konuşuyoruz. Bak, dünyaya bağlanmak. Yani o zaman dünyanın ne kadarı biliniyor, ne kadar teknoloji var? Ne olabilir acaba insanların istekleri? Neler olabilir? Şöyle kalem kalem yazdığımız zaman buna rağmen diyor ki dünyadan ve haram ve şüpheli şeylerden kaçmada örnek olarak bir hayat yaşarsan inşallah ey kardeşim, ibadetlerine ehemmiyet gösterirsen, işini gücünü yaparken hak ve hakikate bak, ne dedi, haram ve helale dikkat et. Bir iş, hepimiz o zaman de ne işler vardı? İşte ticaret vardı, ziraat vardı. Evet, alışveriş vardı. Onda da doğru olmak gerekmiyor mu? Elbette ki. Aynı örnekte olduğu gibi. Evet.
2: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
3: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
0: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18.
1: Evet efendim, Davud-u Tayyi Hazretleri İmam-ı Azam'a Efendimizin işte bu sohbet halkasına yavaş yavaş girdikten sonra etrafındaki çok insanlarla fazla diyor haşır neşir olma. Sen buradaki öğrenci kardeşlerimizle, muhibbanla, efendim ihvan-ı yaran ile hem hal ol, onlarla arkadaşlık ve kardeşlik yapmaya devam et. Efendim o dönemde tabi Davud-u Tayyi Hazretleri peki efendim diyerek o zamanki talebeler İmam-ı Muhammed, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Züfer gibi İmam-ı Azam Hazretlerinin talebelerinden olan o kardeşlerle, o arkadaşlarla bir sene diyor ben sohbet ve muhabbetlere devam ettim. Çok fazla dünyevi meselelere karışmadan hocamın emrini yerine getirmenin heyecanı ile sabrederek ve sabırla sohbetleri dinleyerek inşallah diyor bir sene içerisinde gösterdiğim sabırla daha önceki yapmış olduğum kendi ifadesi yani yarım yamalak ibadetlerime o bir senelik aldığım edep, dünyevi arzulardan uzaklaşarak hayatımı idame ettirmeye çalışmak, bak dünyadan bırakmak, dünyaya bırakma, dünyadan da nasibini al diyor ya ayet. Kenara çekilelim, kenarda köşede bütün gün miskin miskin oturalım, bu böyle bir şey zaten yok. Bakın bütün peygamberler bir meşguliyetle uğraşmışlar, ticaretle uğraşmışlar. Efendim İslam alimleri kervanlara katılmışlar. Böyle kenarda oturalım, tesbihimizi çekelim, sabahtan akşama kadar zikir meclislerinde buluşalım, bulunalım. Bunları zaten fırsat bulduğumuz zaman dünyevi işlerimizi hakkını vererek, helal dairede dünya işlerimizi yaparak ve onun sonrasında da ailemize, çevremize zaman ayırarak, iyilikleri ve güzellikleri yayarak hayatımızı idame ettireceğiz. Bütün tavsiyeler böyle. Evet. Diyor ki işte bu dönemde bir sabırdan geçtiğim için bir kamp gibi düşünelim. 30 senelik ibadetlerime bedel olan şeyleri öğrendim. Sonra Habibi Acemi Hazretleri ile görüştüm diyor. Ondan da feyiz aldım, bereketlendim, olgunlaştım ve Rabbimi daha iyi tanıyarak hayatımı idame ettirmeye çalıştım. İhtiyaç sahiplerine elimi uzattım. İhtiyaç sahibi olan kardeşlerimle diyaloğumu sürdürdüm. Allah'ın emirlerini anlatmada dünyevi ve uhrevi mutluluk reçetelerini kardeşlerime, çevremdeki insanlara aktarmaya çalıştım. Fakat malayani ile uğraşmayı bıraktım. Efendim, bana lazım olmayacak şeylerin peşinden koşmayı bıraktım. Efendim, sohbet ve muhabbetlerimizde kırıcı olmayı bıraktım. Gönülleri yıkmamaya gayret gösterdim. Her şeye ibret nazarıyla baktım. Hayırsa konuştum, hayır gelmeyecek ise sustum diyor. Ne güzel. Evet. Evet. Davud-ı Tahi Hazretlerini ziyarete giden Ebu Ayaş isminde bir muhterem anlatıyor. Bir gün diyor, ziyarete gideyim dedim. Ve kapıyı çaldım. Kapıyı açtı Davud-ı Tahi. Buyur kardeşim, hoş geldin. Tabii tanışıyoruz ya. Oturduk. Muhabbet ederken elinde bir kuru ekmek vardı ve gözleri yaşlıydı Davud-ı Tahi Hazretleri'nin. Dikkatimi çekti. Dur ya Davud, sana ne oldu? Niye ağlıyorsun? Bir şey mi var? Seni üzen bir şey mi oldu? Hayırdır? Yani yardımcı olabileceğim bir şey varsa ben de yardımcı olayım. Sonuçta arkadaşız, dostuz değil miyiz? Değil mi dostlar? Böyle anlarda birbirlerine yardımcı olmaz mı? El uzatmaz mı? Derdine derman olmaz mı? Neşesine ortak olmaz mı? Elbette olmalıdır. Böyle deyince diyor, ben bu ekmeği yemek istiyorum fakat bu ekmeğin nereden geldiğini bir türlü hatırlayamadım. Nereden alındı hatırlayamadım. Helal midir? Haram mıdır? Nasıl? Kim getirdi? Fark edememişim. Allah Allah. Bakın yediği ekmeğe bile nasıl bir dikkat ediyor. Çünkü vücudumuza giren şeyler, helal olan şeyler şifa olur. Şüpheli şeyler, haram olan şeyler zehir olur, hastalık yapar. Hatta bununla ilgili bırakın haram olan şeyi, cimrinin malı bile diyor Peygamber Efendimiz insana rahatsızlık verir, hastalık verir. Cömertin malını yiyiniz, içiniz. Cömertin ikramını alınız, şifadır. Ama biliyorsun ki gönülden vermiyor. İsteyerek vermiyor. Cimri bir arkadaşınız olabilir mi? Olur. Onun ikramını yerken çok dikkat edin diyor. Evet. Dikkat edin. Yiyeceklerinize dikkat edin. Ağzınızdan içinize girene dikkat edin. Midenize aldığınız şeylere dikkat edin diyor. Ve ağzınızdan çıkanlara da dikkat edin diyor. Ağzımızdan ne çıkar? Söz çıkar. Ağzımızdan ne çıkar? Kelam çıkar. Ağzımızdan ne çıkar? Beşeri ilişkilerde cevap çıkar. Kırıcı olmak çıkar. Ama tatlı dil de çıkar. güzel lisan ile anlatım çıkar. Onun için ağzınızdan girene dikkat ettiğiniz gibi ağzınızdan çıkana da dikkat edin diyor. Ne güzel. Evet, dikkat edersek tabii kim kazanacak? Hem kendimiz kazanacağız hem de karşımızdaki kardeşimizi, partnerimizi, dostumuzun gönlünü kazanmış olacağız. Hadi bakalım bu giden kervana biz de gidelim diye bir ilahimizi okuyuverelim. Bu giden kervana beni de katın diyor. Katılmak isteyen, bu kervanı kaçıranlar, ikinci kervan geliyor Ekim'de. Ekim ayında o büyük kervana katılarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Resulullah Efendimizin huzuruna gitmek isteyen dostlar için

Evet, bizden selam götürün ey yolcular. O mübarek sefere çıkan Resul Efendimiz'e doğru giden yolcular, bizden selam götürün. Efendim, Ekim ve Aralık'taki kervana katılacak olan dostlar için de bu giden kervana beni de bizi de katın diyoruz ve ilahimizi hepinize armağan ediyoruz efendim.

0: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuftan Esintiler devam ediyor.
1: Evet efendim, bu giden kervana bizi de katın, beni de katın, hepimizi katın diyerek aslında bir özlem ifadesi var. Tabii tasavvufta yine bir tarif var, tabir var. Tatmayan bilmez derler. Tadı nasıl anlatacağız? Bir ürünü hiç tatmadığımız bir lezzet var. Yani şuna benziyor, buna benziyor diyebiliyoruz aslında. Ama bunu tam ifade ediyor mu? Etmiyor. Dolayısıyla o mübarek makamları, İsmet Hocam geçen haftaki cuma günkü toplantıda, perşembe günkü yaptığımız toplantıda söyledi. Her gidişim ilk gidişim gibi diyor. Bakın yani. Belki görev icabı tabii bizim gibi kişiler birkaç sefer gitmiş olabilir, defalarca gitmiş olabilir. Ama İsmet Hocam'ın ifadesiyle diyor ki ilk gidişim. Yani hocam kaçıncıya gittin diye sordular bir dinleyici. İlk defa gidiyorum gibi diyor, sayı vermiyor. Aynı duygu ve heyecan insanı kaplıyor. Öyle bir mübarek yer. Tabii ne kadar anlatmaya çalışsak da biz anlatmakta kifayetsiz kalıyoruz. Giden kardeşlerimiz, ilk defa gidenler veya gitmeyenler bu ifadeleri çok farklı değerlendirebilir. Ama insan hayatta ne için sevdiği işi yapar, sevdiği şeylerden zevk alır? İşte bu zevkin en son noktasıdır. Gerçekten öyle. O mübarek makamlarda bulunmak, Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek, namaz kılmak ve oturup seyretmek. Oturup seyretmek. Namazdan sonra şöyle bir 15-20 dakika, yarım saat. Yani işin yoksa namazı kıldın, tavafı da yaptın. Otele gidip dinleneceksin değil mi? Yani veya orayı burayı gezeceğiz. Yarım saat Kabe-i Muazzama'da oturup veya çok sıcak, tavaf da yapamıyorsun, gölge bir yere çekil, güneşin batmasını bekle, geceyi bekle, direğin dibine dayan, merdivenlere otur, hangi durumda müsaitlik varsa, ve hiç dünya kelamı konuşmadan Kabe-i Muazzama'ya şöyle nazar et. Bir bak bakalım. Yanındakiyle de fazla konuşma. Şimdi bizim Türklerde şöyle bir adet var. Neden Türk vatandaşlarımızdan bahsediyorum? Ben sizin bu yakanızdaki Türk bayrağını görünce veya halinizden, şeklinizden, fiziğinizden, yani yaratılıştaki cismimizden galiba bu işte bizden birisi deyip orada muhabbet etmeye, çok muhabbet etmeye, yani dünyevi şeylere çok dalmaya müsait anlar olabiliyor. Yani onları Kabe'nin dışına bırakmak lazım. Konuşmayın demiyoruz. Ama Kabe-i Muazzama'nın içinde, Ravza-i Mutahhara'nın içinde, Yeşil Kubbe'yi gördüğümüz halde orada salavat-ı şerife getirmemiz gerekirken, Kabe-i Muazzama'da tevbe ve istiğfar etmemiz gerekirken ki yüz binlerle çarpıldığını bildiğimiz, bir mükafatın olduğunu bildiğimiz yerde dünya meselesi yerine uhrevi şeyleri düşünerek kendimiz için, ailemiz için, çoluğumuz, çocuğumuz için, eşimiz için, torunlarımız için, komşularımız için, memleketimiz için güzel dualar yapmak yerine hemen yanındakiyle başka şeyleri konuşmak ne kadar doğru olur acaba diye ya düşünüyoruz açıkçası. Ben çok yanımdaki hacı abileri tatlı bir dille ikaz etmişimdir. Hacı abi bak, yeşil kubbe bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. Daha sonra bunu konuşsak olur mu hacı abicim, gözünü seveyim senin. Tamam, çoğu da kabul ediyor zaten. Ne güzel. Ha, böyle olduktan sonra bu güzelliklere sahip olarak buraya dönmek vallahi dünyanın içindeki her şeyden daha değerlidir. Kıymetli dinleyicilerimiz, emin olun bunu yaşayınca zaten göreceksiniz.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor. Sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.
4: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
5: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Evet, mübarek gecelerde tabii oranın havası, maneviyatı daha farklı oluyor. Dolayısıyla Ekim ayındaki umre programı için kıymetli dostlarımız, çevremizdeki arkadaşlarımıza, dostlarımıza da duyuralım inşallah. Bu güzel organizasyonda Rabbimizin evini ziyaret etmede, Resulullah Efendimizin ve makamını ziyaret etmede gecikmeyelim. Dünya o kadar hızlı dönüyor ki bir bakıyorsunuz, günler geçmiş, vakitler geçmiş. Dünyadaki hiçbir işi tamamlayamayız, emin olun. Yani şöyle bakın, büyüklerinize, sizden büyüklere sorun. Yani her şey tam olsun diye düşünürsek mümkün değil. Yani zaten çok büyük bütçelerle değil, bu rakamlar da afaki şeyler değil. Yani haç gibi çok büyük büyük rakam, onda bir fiyatına belki de efendim tabii onda bir fiyatına umreye gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla kendinize bir iyilik yapıp bu güzel kutsal yolculukta yerinizi ayırtın sevgili dostlar. Ve ertelemeyin, bakın ertelemeyin, samimiyetimle söylüyorum. Gidip gelen kardeşlerimizin, abilerimizin, ablalarımızın tamamına yakını, bakın tamamına yakını, keşke daha önce gelseydim diyorlar. Evet, bir gün Hazreti Davud-ı Tayyi Hazretleri Cafer-i Sadık radıyallahu anh hazretlerini ziyarete gidiyor. Cafer-i Sadık Hazretleri Peygamber Efendimizin torunu, soyundan geliyor bildiğiniz gibi. Ve Cafer-i Sadık Hazretlerinin huzuruna gelince efendim diyor, kalbim çok karardı, bana nasihat eder misiniz? Tabi hayatın içinde bu tür şeyler değil mi, başımıza zaman zaman böyle iç daralması, sıkıntı, problemler hepimize geliyor yani açıkçası. Gelmiyor desek yalan olur. Ne yapıyoruz? hemen duaya sarılıyoruz. İnşirah suresini okuyoruz, Felaknas surelerini okuyoruz, üzerimize, avucumuza okuyoruz onları, avucumuza üflüyoruz ve bütün vücudumuzu sıvazlıyoruz tepeden tırnağa kadar. Kur'an'ın hikmeti, şifasını vücudumuza, zihnimize, fikrimize, dimağımıza, aklımıza, beynimize yerleştirmeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de büyük oranda faydasını görüyoruz. İnşirah suresi, Felak, Nas surelerini hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Efendimizin torunu bunu duyunca bana nasihat eder misiniz deyince Hazreti Cafer-i Sadık diyor ki ey Davud, sen zaten dini bütün, ağzı dualı, zamanımızın zahit olan insanısın. Benim nasihatime ne ihtiyacın var, sen zaten biliyorsun dedi diyor bana. Ben de dedim ki ey Resulullah Efendimizin torunu, ey Peygamber Efendimizin mübarek kanını taşıyan mübarek insan, senin elbette ki hepimizden üstünlüğün vardır. Sen çünkü Efendimizin torunusun. Onun için senin bize nasihat etmen iyi olur, güzel olur deyince diyor Cafer-i Sadık Hazretleri şu cevabı verdi. Ey Davud, kıyamet günü dedem Resulullah'ın yakama yapışıp da dini İslam'a niçin layıkıyla hizmet etmedin? İslam'a hizmet iyi, asil bir soya nesep sahibi olmakla olmaz. Bu iş Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmakla olur buyurmasından korkuyorum dedi diyor. Bakın Allah Allah. Hani Peygamber Efendimiz ey kızım Fatıma, bak peygamber kızıyım diye sakın güvenme. Allah'ın emirlerini, nehilerini yapmada bana güvenme. Ne gerekiyorsa o yoldan devam et yavrum, kızım, kuzum demedi mi? Cafer-i Sadık radıyallahu anh hazretleri de aynı bu ifadeyi kullandı diyor. Bize artık ne kalmış diyor Davud-ı Tayyi hazretleri. Allah diyor bizim sonumuzu hayır eylesin. Bizi istikamet üzere daim eylesin. Bizi bize bırakmasın. Bizi nefsimizle baş başa bırakmasın efendim. Rızayı bağrısını kazanan, rızası doğrultusunda hareket eden bahtiyarlardan eylesin inşallah. Süremizi doldurduk. İnşallah perşembe günü tekrar görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.
5: Yayın aralığında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
0: Nursel Optik'in sunduğu tasavvuftan esintiler sona erdi. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Nursel Optik'te. Nursel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18

akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların

Eşhedü enne Muhammed.

Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar çok iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmez görüyorsun kendini. Yok, yok. Dünya seni pek umursamıyor. Bak, sessizce akıp gitmeden sonsuz uzayda. Telaşlarına inat, uzakta bir kelebek, hiç telaşsız kozasından çıkmakta. Ötelerde bir insan, son nefesini vermekte, pişman. Çok pişman. Bir bebek ilk kez annesine gülümsemekte. Habersiz hiçbir şeyden, senin telaşında, işlerinde. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek yerinde. Tıpkı gençliğin gibi, şimdi günde bir delikanlı. Heyecanlı, telaşlı, sanki hiç tükenmeyecekmiş gibi, hiç mecali bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Oysa gün akşamlıdır. Güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen her şey gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru ağıyor şimdi. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlar. Gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Sağırlaşmışsın kendine. Şimdi telaşların arasından sıyrıl, ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye eğdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Ebu Davud, Zekat 45.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Sözün özü.
9: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.
10: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadâna lihâdâ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّ عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّ عَلَى طَبِيبُ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Efendimizin üzerine sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Sizleri de selamların en güzeliyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh diyerek selamlıyoruz. Allahu Teala işlerinize kolaylıklar ihsan eylesin. Mevlamız Teala hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem min alemlere gönderilmesini ve ne için gönderildiğini Mevlamız Teala Enbiya Sure-i Celilesinin 107. ayeti kerimesi.

sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişinin ana gayesi neymiş? Alemlere rahmet. İnna arsalnake şahiden ve mübeşşiran ve nedira. Ya değerli kardeşlerim, inna arsalnake, muhakkak ki seni biz gönderdik. Ne diye gönderdik? Şahiden, şahit diye gönderdik. Ve mübeşşiran, müjdelici olarak gönderdik. Ve nezira, korkutucu olarak gönderdik. Değerli kardeşlerim, Efendimizin gönderiliş gayeleri ve başka bir ayet-i kerimede insanlara ne için gönderdik? Mübeşşir ve nezir ismi şeriflerinden birisi de budur. İkisi bu. Müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gönderiliş gayeleri. İnna arsalnake şahiden, şahit. Gelmedi ya Rab. Mesela Nuh aleyhisselamın kavmi ne diyecek? Ya Rabbi, Nuh size emirlerimi tebliğ etti mi? Papuç pahalı, cehennem harlamış geliyor. Korkunç bir durum. Derhal inkar edecek. Kim? Nuh aleyhisselamın kavmi. Sonra ne olacak? Nuh aleyhisselama sorulacak. Bak bu sana ne diyorlar bunlar? Benim emirlerimi tebliğ etmemişsin. O zaman Nuh aleyhisselam ne buyuracak? Ettim ya Rabbi. Şahit. Yarın ahirette her şey şahitli, delilli, ispatlı. İnkarı mümkün değil. Değerli kardeşlerim, yalancı şahit mümkün değil. İnkar mümkün değil. Yalanlayacaksın ama ispatlayamayacaksın. Neden? Çünkü hepsini kayda almışlar. İşte tövbe ettiğimiz zaman Mevlam unutturuyor. Meleklere unutturuyor, yeryüzüne unutturuyor, zamana unutturuyor, gökyüzüne unutturuyor. Yani günahı ortadan kaldırıyor. Şahitleri kaldırıyor ortadan. Bilen kim? Alemlerin Rabbi olan Allah. Celle Celaluhu. O da bilmez mi canım? Bi külli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. Bi külli şeyin alim. Allah her şeyi ne yapandır? Bilendir. Değerli kardeşlerim, ama ne hazin bir tablodur ki, değil mi? Adam 70-80 yaşına gelmiş biz emsal. 60 bacak bacağın üzerine çayını da kahvesini de eline almış. Öbür eline de sigarasını tütüttürüyor. He hey diyor, ben eskiden neydim be yahu diyor. Siz bakmayın benim böyle olduğuma diyor. Bu kadar cehalet, bu kadar rezalet, bu kadar vurdum duymaz bir insan olamaz. Değerli kardeşlerim, niye? Ya işlerken zaten senin bir sürü şahidin var. Şimdi tekrar o kötülüklerini, günahlarını andığın zaman, hatırladığın zaman, anlattığın zaman ne yaptın? Yeni yeni şahitler oluşturdun. Mevla-i Zülcelal sana bunu mu emretti? Eğer tövbe ettiysen tamam, unut, unut. Tabii günahları unutmayacağız. Devamlı tövbe halinde olacağız. Devamlı pişmanlık duyacağız.

İçimiz rahatsız olacak günahlardan, içimiz rahatsız olacak. Huzursuz olacağız, huzurumuz kaçacak, gülmeyi unutacağız. Ne diyorsun hocam, biz günah işlerken eğleniyoruz, gülüyoruz, hopluyoruz, zıplıyoruz, değil mi? O da yetmiyor. Değerli kardeşlerim, mesela benim yörem, Tokat'ın işte Reşadiye, Almuz, Tozanlı bölgesi. Efendim şenlikler yapılıyor. Kadınlığı, erkekliği, efendim şenlikmiş. Davullar, zurnalar, bizim oranın meşhur oyunu vardır, 50 koyunu derler falan. Değerli kardeşlerim, oradaki günah yetmiyor. Arada bakın kaç kilometre var, 1000 küsür kilometre öteden canlı yayınla ben ne yaptıklarını buradan buluyorum. Ne günahlar işliyorlar. Yoruma da yazıyorum. Bundan Allah memnun değil. Bu yaptıklarınızdan peygamber memnun değil. Müminler memnun değil. Yörenizin hocası olarak söylüyorum. Derhal tövbe edin. Kim dinler efendim? Orada davul zurnacı varken hocayı kim dinler? Pa, işimiz hocalara kalıyorsa işin hocaya kalacak. Elinde sonunda hocaya geleceksin. Değerli kardeşlerim, hocadan davacı olacağım. Anlatmadılar diyecekler. Bildirmediler bize diyecekler. Tebliğ etmedi diyecekler. Yediler, içtiler, keyflerine baktılar diyecekler. Korktular, ürktüler diyecekler. Bir peygamberden davacı oluyorlar. Nuh aleyhisselam. Kavmi leylem ve nehara. Felem yezidhum duai illa firara. Allah'ım ben onları gece gündüz davet ettim. Her gece ayrı, gündüz ayrı. Dövmeler, hakaret etmeler, küçümselmeler. Çölün ortasında ne yapmaya başladı? İlk defa gemi yapıyor. Çölün ortası. Su yok. Allah emretmiş. Ya Nuh. Tarifimiz, takibimiz üzere bir gemi yap bakayım. Olur ya Rab. Emredersin ya Rab. Seni ve inananları o gemiye koyacağım, kurtaracağım. Ne zaman? 1000 sene sonra. 1000 sene. Şimdi 1000 seneyi inelim aşağıya değerli kardeşlerim. 1026. seneye iner. Yani 1000 seneyi indiğin zaman 2026. 1026. seneye iner. O zamandan bu zamana Nuh aleyhisselam davet ediyor. Ama inanan rivayetler, en fazlasını söylüyorum, 8 kişi, 80 kişi. En fazlası bu. Hanımı iman etmedi. Oğlu iman etmedi. Ama yine baba yüreği. Ehlimdi ya Rab, niye kurtarmadın? Ne buyurdu Allah? O senin ehlin değil. Çünkü o kafirdi diyor Allah. Kim o? Kenan. O senin ehlin değil. Niye ya Rab? Çünkü o kafirdi. Kafir olan mümin bir kimseye mirasçı olamaz. Değerli kardeşlerim, kafir olan bir evlat, mesela sizin evladınız dese ki ben Müslüman değilim veyahut da küfre düşürücü ağzından bir söz çıktı. Dedi ki ben laikim. Dedi ki efendim ben miras hukukunu kabul edemiyorum. Daha neler canım, daha neler küfre düşmek için bahane çok dolu. Bu adam ne yapar? Müslüman bir babaya mirasçı olamaz. Değerli kardeşlerim, niye? Kafir oldu. Küfre düştü.
Hayır, isyan ediyor da inkar etmiyor. Yapmayan kim? Hacısı hocası değil mi? Harem-i Şerif'te oturup da dedikodu yapmak, ama şimdi sen ben dedikodu yapmıyorum dersen gittin Harem-i Şerif'te kafir olursun. Allah affetsin dersen isyancı olursun. Yani inkar insanı ne yapar? Dinden çıkarır. O senin ehlin değil, mirasçı olamaz. İslam hukukunu söylüyorum. Değerli kardeşlerim, dün bir umrecimizle bir ziyaretine gittik. Dedi ki hocam, bizim köyler kazandığını altına yatırır. Yani kadınlar altın yarışına girmiş köyde. Sende altın fazla, bende altın az. Sende 5 bilezik var, bende 10 bilezik. Sende köstek var, bende de zincir var falan filan. Ama kimse zekatını vermiyor dedi. Haydi buyurun. Haydi buyurun. Yani meyve ve öşür meselesi var. Malumunuz ve çile. Öşür onda bir kimin hakkıdır? Fakirin hakkıdır. Alacağın onu fakire vereceksin efendi. Vermiyor. Fakirin hakkını yiyor. Peki inkar ediyor, kafir oluyor. Bir de inkar eden var. O zaman bu adam Müslüman bir babaya mirasçı olamaz. Değerli kardeşlerim, neden? Nuh aleyhisselama ne dedi Mevlamız? O senin ehlin değil. İnnehu leyse min ehlik. O neden? İnkarcıydı, kafirdi o. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, ne yaptı? 1000 yıl sonra çölün ortasına bir gemi yap bakayım. Ne yapıyorsun yani o? Gemi yapıyorum. Denizi nerede? Suyu nerede? Allah böyle emretti. Ha ha ha ha. Gördünüz mü şimdi? Vallahi eğlendiler, billahi eğlendiler. Dahasını söyleyeyim, gemiyi tuvalet olarak kullandılar. İçini bevlettiler, kirlettiler, pislettiler. Zalim insanlar, hain insanlar, gaddar insanlar. Ama ne yaptı Cenab-ı Hak? Onlara bir uyuz hastalığı verdi. Zalimin birisi yine gitti de gemiyi kirletecek, ayağa kaydı, pisliğinin üzerine düştü. Melhem geldi. Uyuzları iyileşti. Ne yaptılar? Kendi pisledikleri o gemiyi tertemiz ettirdi Allah. Uyuz hastalığına tabi tuttu. Ama iman nerede? İman eder mi? Peki Mevla göğe emretti, yere emretti. Al sana deniz. Haydi Müslümanlar, haydi inananlar, binin gemiye. O zamanın gemisi bu zamanın Kur'an'ı. Kur'an'a bindiniz, yani Kur'an'ı mahiyetine girdiniz. Ne yaptınız? Kurtuldunuz. Değerli kardeşlerim, kurtuldunuz. Kur'an'ı unuttunuz, boğuldunuz. Boğulursunuz. Boğuluyoruz. Boğuluyorlar, boğuluyorduk. Evet. Toplum cinnet geçiriyor. Toplum boğuluyor. 3-5 tane zenginin kölesi olduk, kölesi. Allah'a kul olamayanlar 3-5 tane banka sahibi olanların kulu kölesi oldu. Öyle değil mi değerli kardeşlerim? Faiz gelirlerini açıklıyorlar. Aman ya Rabbim. Katrilyonlar.
Nereden geliyor bunlar? Senin benim emem. Değerli kardeşlerim, gördünüz mü? 12-13 yaşındaki çocuk katil olmuş, katil. Çetelerin eline geçiyor. Devlet tedbir üzerine tedbir almaya çalışıyor. Mektepler, okullar, liseler çete yurdu olmuş ya. Boğuluyoruz, boğuluyor. Değerli kardeşler, boğuluyoruz. Kur'an gemisine binmediğiniz müddetçe vallahi boğulacağız. Eminden söylüyorum. Aileler çatırdıyor. Boşanan boşanana, bunun yanında öldürülen öldürülene. Her gün 3-4 tane kadın cinayeti. Parçalanmış çöp tenekelerinden toplanan kadınlar. Vay vay vay, boğuluyoruz. Anlayın değerli kardeşlerim, boğuluyoruz. Yerden ve gökten yağan yağmur bizleri boğuyor. Nesil, aileler parçalanmış. Karıncayı öldüremeyen, öldürmeyen, kıyamayan, acıyan dedenin oğlu, torunu şimdi gözünü kırpmadan 3-5 tane adam öldürebiliyor. Boğuluyoruz. Niye? Kur'an gemisine binmedik. Kur'an gemisinden indik. Bir imanımız bizi kurtarıyor biraz. Bir de iman olmasa, bir de ağzı dualı insanlar, bir de böyle sohbet halkaları olmasa, temelli yerin dibini bulacağız. Değerli kardeşlerim, alışveriş almış başını gidiyor. Hile, hurda, yolsuzluk, arsızlık, hırsızlık, boğuluyoruz. Boğulmuyor muyuz? Ne dersiniz? İlla suyun içinde boğulmak mı lazım? Siz boğulmayı bunu mu kabul ediyorsunuz? Veyahut da ayet böyle anlatıyor diye siz boğulmayı, Allah su mu göndersin istiyorsunuz? Alın size, boğuluyoruz işte. Hırsızlık var mı? Oho. Arsızlık var mı? Oho. Yolsuzluk var mı? Oho. Rüşvet var mı? Oho. Artık alenen, alenen ne varmış diyorlar, ne varmış? Alenen, gizliydi, saklıydı. İdareciler uyuşturucusu pozitif çıkıyor. Hey Müslümanlar, boğulduk, boğuluyoruz. Yani Nuh'un gemisi şimdi Kur'an gemisi. Değerli kardeşlerim, Kur'an. Geçen birisi Kur'an kursunun projesini Nuh'un gemisi olarak yaptı. Kayseri bölgesinde mi, aklımda yanlış kalmasın, yanlış da söylemeyeyim. Bundan dolayı değerli kardeşim, boğulmayı ne anlıyorsunuz siz? Nuh'un gemisini ne anlıyorsunuz? Nuh, o zaman gemi Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı mucize, şimdiki gemi Kur'an gemisi. Binen selametle sahile çıkar. Binmeyen çocuklarınız elinden kayar. Uyuşturucu bir taraftan, efendim sosyal medya bir taraftan, İsyan bir taraftan, çıplaklık bir taraftan, zina bir taraftan. Geçen tecavüz suçlusu öldürüldü. Peki sen Allah'ın hükmünü tatbik edelim dediğimiz zaman herkes çağdaşlık, laiklik, efendim medeniyet, batı,
Bir sürü laf. Bir sürü lafı cüzaf. Sen eğer Allah'ın hukukunu dinlemezsen, tatbik etmezsen boğulursun, boğulursun ve boğuluyoruz. 30 hüngür hüngür ağlıyor. Dolandırıcının eline düşmüş. Adamlar efendim profesörleri dolandırıyor. Adamlar adliyenin en üst makamlarına çıkmış insanları dolandırıyor. Seni beni hayda. Peki gel dolandırıcıya cezayı verelim. Olmaz diyor. Çağdaş dünya böyle diyor. Bunu yapamayız. Bak. Boğuldu işte bu. Boğuldu. Değerli kardeşlerim. Gelin kadınlarımızı şu piyasadan evlerimize alalım. Garson kadın, şimdi buraya gelirken bir hanımefendinin sokakları süpürürken gördüm değerli kardeşlerim. Boğulduk değerli kardeşlerim, boğulduk. O hanımefendinin evinde oturup, yani evinde oturup zevk ile yemeğini pişirecek, çayını demleyecek, keyfine bakacak, aldık kadın hakları diye getirdik, sokakları temizletiyoruz. Boğulduk değerli kardeşlerim, boğulduk. Boğuyorlar bizi, haberimiz yok. Kadınlarımız eğlence sektörlerin başında. Yok efendim gazinosu, yok efendim pavyonu, yok efendim kafesi, yok efendim şunu bunu. Kadınlarımız efendim 3-5 tane nefsinin esiri olmuş erkekleri eğlendirmekle meşgul. Boğulduk değerli kardeşlerim, boğulduk. Kur'an gemisine binelim. Kur'an'ın emirlerine uyalım. Yazık, günah değil mi o kadınlar 3-5 tane serhoş adamı eğlendirecek diye o eğlence sektörlerinde görünmesi, oynaması, zıplaması. Gel evine dediğimiz zaman çağdaş dünya diyorlar. Boğulduk. Aman ya Rabbim. Aman Allah'ım. Şimdi kızlarımızı, kadınlarımızı kapatamıyoruz. İlla etlerini, sırtlarını, bacaklarını, kollarını gösterecek. Ya ne var? Et görmek istersen git kasaba. Ona da vay efendim, hocalar bize böyle dedi diyor. O kadar da alınganlar. Yahu Allah'tan korkun. Bizi boğar bu olay. Bizi perişan eder bu olay. Onun için Allahu Teala, bakın Nuh Aleyhisselam'ın, daha bunu çoğaltabilirim ama gaye hasıl olmuştur herhalde, bütün peygamberler için ne buyuruyor? Biz onları kurtardık. Feneccaynâhu minel gam. Gamdan kurtardık. Ve kezâlike nüncil müminin. Müminleri de böyle kurtarırız buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Müminleri de ne yaparız? Aynen böyle kurtarırız. Ya değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri kurtulan müminlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. İşte yarın ahirette yapmadı ya Rab, bize tebliğ etmedi ya Rab, bize emirlerini bildirmediler ya Rab. Kim diyor? Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Nuh Aleyhisselam yaptım ya Rab. Şahit kim? Muhammed ve ümmeti. Evet. Nereden biliyoruz biz? Nuh Sure-i Celilesi var. Aa, öyle bir şey mi var hocam? Tabii ya. Sosyal medyada dolaşırsan, bunları bir şöyle Kur'an'ın meallerini okumazsan, tabii ki bilmeyeceksin. Tabii bilemeyeceksin.
Koyun ya. Koyun. Kur'an size Allah'ın bir emaneti. Kur'an, Mevla ile konuşmak isteyen Kur'an okusun buyuruyor. Sen ne işin var? Şu şunu yapmış, bunu yapmış. Şahit alacak ya, her şey canlı yayın. Efendime söyleyeyim. Ve değerli kardeşlerim, şahiden ve mübeşşiran ve nezira, cenneti müjdeleri, müjdeler cehennemi ne yapar? Cehennemden korkutur. İşte İsmet Garibullah Hazretlerimiz kuddise sirruhu aziz, bakın ne buyuruyor. Bu insandır ki rahmettir vücudi. Allah Allah. Peygamber Efendimiz için ne buyuruyor? Vücudu, mübarek vücudu alemlere rahmet. Ey Müslümanlar, Rabi'ul Evvel ayı geliyor. Rabi'ul Evvel ayı geliyor. Efendimizin mübarek doğumları geliyor. Mevlid kandili geliyor. Alemlerin sultanın doğum zamanı geliyor. Ya Regaib kandilinde ne yaptı? Anne rahmine düştü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, sen ben nasıl yaratıldıysak o da öyle yaratılıyor yani. Mevla-i Zülcelal seni beni nasıl yarattıysa, mahlukatı nasıl yarattıysa onu da aynı şekilde yaratıyor. Çünkü kafirler, melunlar akılları almadı. Yahu sen bir insansın, sen de bizim gibi pazarlarda geziyorsun, sen de evleniyorsun, senin de çoluğun çocuğun var. Nasıl olur da sen peygamber olabilirsin? İyi de sana önder gönderiyor Allah, lider gönderiyor Allah, rahmet gönderiyor Allah, şahit gönderiyor Allah, nezir gönderiyor Allah Celle Celaluhu. Senin benim gibi yaşayacak ki ben onun nasıl yaşadığını bileyim. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın her halini, içinden geçeni dahi vallahi biliyoruz. Böyle bir lider yok, böyle bir rehber yok, böyle bir önder yok değerli kardeşlerim. Ya hiçbir kanunla korunmuş değildir. Bütün kitaplarımızda, ayetlerde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın içinden geçeni dahi Mevlam bize ne yapıyor? Haber veriyor. Ya şunu konuşma yasak, bunu anlatma yasak, öyle bir şey yok. Mesela Zeynep validemizi Efendimiz içinden almak istiyordu ama evlatlığına da içinde tut diyordu. Yani nikahında tut. Ama boşanacaklar. Mevlam ne buyuruyor? Niye saklıyorsun? Biz sana nikahladık Zeynep'i. Hadi buyurun. Ve burada ne oldu? Fıkhi bir kaide dünya doğdu. Doğmuş oldu. Nedir fıkhi bir kaide? Mâ kâne Muhammedun ebâ ahadim mir ricâliküm. Muhammed hiç kimsenin babası değil. Ya o Hatemün Nebi, peygamberlerin sonuncusu, Allah'ın Habibidir. Bu kadar. Peygamberiniz kimseye özellik verilmemiş. Evlatlığı, evlatlık müessesesi kaldırıldı. Yani şu anda çağdaş dünyanın evlatlık müessesesi İslam'a göre nedir? Yok hükmündedir. Onun için benim evlatlığım, benim nüfusuma kaydettim, ettiremezsin. Yetime bakmayayım mı? Öksüze bak, yetime bak, Allah'ın teşviki. Ama ben onu nüfusuma geçirdim. O benim evlatlığım ve benim de mirasçım. Olamaz.
Senin mirasçın o değil. Allah'ın hükmünde. Allah'ın Kur'an'ında o senin mirasçın değil. Alırsa haram işler. Verirsen haram işlersin. Senin ailen onun anası değil. Sen de onun babası değilsin. Bu cehalet. Çağdaş dünyada var. Adı çağdaş, kendisi cahil. Mekke kafirleri gibi. O zaman köpeğe de adam miras bırakıyor. Köpeğine trilyon dolar bırakıyor adam. Milyar dolar bırakıyor. Milyon dolar bırakıyor adam. Köpeğine. Köpek. Kelp. Bizim efendim laik batı seküler kimseler ne yapıyor? Ben de pati annesiyim. İtin annesi ittir diyor ya, sen nasıl anne olabilirsin diyor. Yani itin annesi ittir. Evde süs olarak köpek değil, kedi besleyebilirsin. Onda cevaz var. Ama köpek asla. O eve melek girmez. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı bu insandır ki rahmettir vücudu. Öyle bir peygamberimiz var ki mübarek vücudu nedir? Rahmet. Ya değerli kardeşlerim, bu hubdır ki ider hakka sucudi. Allah Allah. Bu hubdır ki İder hakka sucudi. Yani bu sevgidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatidir ki Mevla'ya secde eder. Ya Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hakikati olan o nur hüb hakka secde eder. O sevgi olmasaydı alnımızı topraklara, taşlara, postlara, seccadelere koyamazdık değerli kardeşlerim. O secde etti, biz de secde ediyoruz. Ondaki sevgi, ondaki Allah'a karşı muhabbet, ondaki Allah'a karşı aşk, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu aşkının semeresi olarak secdelere, yani topraklara, taşlara, postlara, seccadelere alınlarımızı koyuyoruz. Elhamdülillah, ne muhteşem bir manzara. Ve devam ediyor İsmet Garibullah Hazretlerimiz. Budur ol nokta-i ba-i sırr-ı cudi. Nokta-i bağ olan Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertlik sahibi olan Allah'ın sırrıdır. Değerli kardeşlerim, nokta-i bağ Efendimiz Aleyhisselam'ın bağ noktasıdır. Bağ noktası demek Mevla'nın sırrı demektir. Efendimiz Mevla-i Zülcelal ne buyuruyor? El insanu sırrı ve ene sırruhu. Allah Allah. İnsan benim sırrımdır, ben de onun sırrıyım. El insan sırrı ve ene sırruhu. İnsan benim, ben insan benim sırrım, ben de onun sırrıyım. Mevla'nın sırrını nereden öğreniyoruz? Sultanımız Muhammed Mustafa'dan. Peygamber'e gerek yok. Niye? Postacı. Kur'an'ı getirdi, işi bitti diyen ahmak. Değerli kardeşlerim, bu kadar ahmaklık olur mu ya? Bu kadar ahmaklık. Öyle diyenlerin ciltler dolusu kitabı var. Peygamber'e dini açıklattırmıyor, kendisi açıklattırıyor, açıklıyor. Yani peygamberin yerine kendini koyuyor. Vay zalim vay. Evet. Bu insan kamil kıl suudi. Kamil insan budur.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ancak onunla yükseliriz. Değerli kardeşlerim, eğer Allah katında yükselmek istiyorsanız, Mevla katında değer sahibi olmak istiyorsanız, Efendimiz Mevlamız ne buyuruyor? Kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni yuhibbukumullah. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, Allah da sizi sevsin. Yani Mevla'nın sevgisi, Mevla'nın sevgi alameti nedir? Ancak Efendimiz aleyhissalatu vesselama tabi olmaktır. Tabi olduğunuz zaman yuhibbukumullah, Allah sizi sever ve yağfir leküm zünübeküm ve sizin o zaman günahlarınızı bağışlar buyuruyor Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri. Burada su'ud, yükselme değerli kardeşlerim. İnsan onunla nasıl yükselir? Bir, onun sünnetine ittiba ile yükselir. İki, Allah için sevgi de insanı Efendimiz aleyhissalatu vesselama yükseltir. Bakın bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bu hadis-i şerifi evvelden sizlere okumuştum, müjdesini vermiştim. Muhakkak ben bir takım kavimler biliyorum. Onları Allah indinde benim mekanımda görüyorum. Bunlar peygamber ve şehit değiller. Ama onlar peygamber, onlara peygamber ve şehitler gıpta ediyor. Niçin? Allah katında şerefleri var. Ondan bunlar kim? Allah yolunda birbirini sevenler. Değerli kardeşlerim, bundan sonra, bundan dolayı büyükler diyor ki, başka şeylerde gözünüz olmasın, bunlar büyük işler, büyük haberler bunlar. Başka şeyde ne işin varsa? Makam sahibi olacakmış, mülk sahibi olacakmış, araba sahibi olacakmış, şunu olacakmış, bunu olacakmış. Bela, musibet, yağmur gibi yağıyor. Az önce anlattım ben size. Bundan dolayı bunlara çalışmamız, bunlar için gayret göstermemiz nedir? Bir şükür alametidir. Mevlamız Teala ne buyuruyor? Ve iz te'ezzene rabbüküm le in şekertüm le ezidenneküm. Ve hatırlayınız ki Rabbiniz size bildirmiştir. Ne bildirmiş Rabbimiz bize? Eğer şükrederseniz elbette arttırırım. Şimdi Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri, şimdi değerli kardeşlerim, sucudi çok idüp hakka gidelim, cemali ba kemali seyredelim. İsmet Galibullah Hazretlerimiz, lafla Mevla-i Teala'ya yükseliş olmuyor. Allah-u Teala'ya yükseliş ancak secdeleri çok yapmakla, yani namaz kılmak ve ibadet etmekle olur buyuruyor. Kim? Efendimiz bir kutsi hadiste şöyle haber veriyor. Bakalım ne haber vermişler? Çok enteresan bir hadis-i şeriftir bu. Buhari'de geçmiş bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle buyurdular: her kim benim bir dostuma, beni tanıyan ve ihlasla bana ibadet eden bir kuluma, ya değerli kardeşlerim, düşmanlık ederse ben de ona harbi ilan ederim. Hadi buyurun bakalım. Niye iki yakamız bir araya gelmiyor? Kimin ne olduğunu bilmiyoruz ki. Herkes birbirine kinli, herkes birbirine buğuz, herkes eskiyi hatırlıyor. Geçen de bir programda öyle diyor: nerede o eski komşuluk? Kaybetmeseydin. Sakin kaybettirdi. Kur'an meydanda, hadis-i şerif meydanda. Nerede o eski arkadaşlık? Kaybetmeseydin. Az önce hadis-i şerif okudum. Allah için birbirini sevenler diyor. Sen niye kaybettin onu bakayım? He? Sen niye kaybettin onu? Nasıl kaybedersin? Nerede o eski adamlar? Sen geldin yerine.
Gördün işte onları. Değil mi değerli kardeşlerim? Kaybettiklerimiz var. Kazandığımız bir şey yok. O evlerinizde duvarları allı pullu boyaladınız, süslediniz. Bunlar ne ya? Bunlar ne? Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, efendim robottu bilmem neydi. Eşyaya kul olduk, eşyaya. Mevla'yı bıraktık, Resulünü bıraktık, dostları bıraktık. Huzur mu var şimdi? Bitti, huzur bitti. İşte bundan dolayı kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan hiçbir şeyle yaklaşamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Ya neyle bizi seviyor Mevlamız? Nafile ibadetler. Çok yapın. Hani secde edin dedi ya. Nafile ibadetler. E ben 5 vakit namazın sünnetini kılayım mı kılmayayım mı? Niye kılmıyorsun? E ben kaza namazlarım var. E kaza namazını da ayrı kıl o zaman. Ne işin var? Camide oturup sosyal medyada dolaşacağına kalk kaza namazını kıl. Oturup muhabbet edeceğine zamanınızı kıl. Şimdi şöyle bir gezin, Allah'ınızı severseniz parklar, bağlar, bahçeler her yer dolu. Niye kalk kaza namazı kıl? Parkta kıl yahu. Her yer bizim için mescidimiz. Al seccadeni, eğer canın daraldıysa, sıkıldıysa. Öyle ya, evler artık böyle sıkıyor kat katın üzerinde. Sokaklar bir araba geçemiyor. Nasıl verdiniz arkadaş? Bu izni nasıl verdiniz? Bu şehirleri nasıl böyle mahvettiniz ya? E ne yapıyoruz şimdi? Bina olduğu yerde 38 yıllık bina çatır çatır çatladı. Boğuluyoruz yahu, boğuluyoruz. Kimsenin haberi yok. 38 senelik bir bina ya. Senin deden yaptığı 500 senelik denge taşı koyuyor. Denge taşı. Aradan 500 sene geçmiş. Denge taşını döndürüyorsun. Dönüyor. Eğer bir yere kayarsa o denge taşı dönmeyecek. Demek ki kayma var. Ama deden öyle bir bina yapıyor. Allah için yaptığı binalar taştan, kendi için yaptığı binalar kerpiçten değerli kardeşlerim. Kerpiçten, ama ona da öyle bir güzellik veriyor ki hala hayran hayran bakıyoruz. Şimdi yapılan binalara bakın. Neyle süslüyorlar? Boyalarla. Sanat eseri yok. Neyle süslüyorlar? Camlarla. Neyle süslüyorlar? Işıklarla. E bir de eski tarihi köşklere bir bakın bakalım. Nasıl süslemiş senin deden? Değerli kardeşlerim. Git al seccadeni. Git ağacın altında. Kıl kılabildiğin kadar. Yok öyle yapmıyor adam. Deden yine öyle yapmıyor. Ya oturmuş bacak bacağın üzerine. Bomboş oturuyor ya. Hiç olmazsa eline bir tesbih alın ya. Bir kitap al. Kur'an al. Ya değerli kardeşlerim, nihayet ben onu severim. Ben bir kulumu sevince artık işiden kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı mesabesinde olurum. Ve bu huzurlarla meydana gelmesini arzu ettiğim bütün dileklerini veririm. Diliyle de her ne isterse muhakkak onları kendisine ihsan ederim. Bana sığınmak isteyince muhakkak kulumu sığındırırım, korurum. Ya şimdi bir insanın Mevla kulunu sev, kulumu, ben kulumu sevince işiten kulağı olurum buyuruyor. Gören gözü olurum buyuruyor. E bu kulaklarla haram dinleyebilir misin? Bu gözlerle efendim harama bakabilir misin? Eğer gözlerle haram bakıyorsan, kulaklarla haram dinliyorsan, haram eli tutuyorsan, harama gidiyorsan Mevla seninle değil. Hadis-i şerif, hadis-i kutsi bu mihvalde değerli kardeşlerim. Rabbimiz Teala
anlamayı, bellemeyi nasip eylesin inşallahü teala. Şimdi bakınız, size bir hadis-i şerif okuyacağım. Bugünkü sohbetimi inşallah burada tamamlamış olacağım. Ne buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Selâsün men künne fîhi vecede hlâvetel iman. Allah Allah, çok enteresan bir hadis-i şerif. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa imanın sevgisine, imanın zevkine ermiş demektir. Üç şey. Bakalım bu üç şey neymiş? Allah ve Resulünü onlar dışında her şeyden çok sevmek. Evet. İstenilen bu değerli kardeşlerim. Yani istenilen Allah ve Resulünü her şeyden çok seviyorsan, bu demektir ki imanın tadını, zevkini, hazzını, feyzini, lezzetini almışsın demektir. Ondan sonra artık kapanmak sana zor gelmez. Namaz kılmak zor gelmez. Dua etmek, sohbet dinlemek zor gelmez. Allah yolunda yürümek zor gelmez. Günahları işlemek sana zor gelir, zor. İşleyemezsin, korunursun. Değerli kardeşlerim, ben hanım kardeşler, iş hanımlardan başlayacak. Yani tövbe hanımlardan başlayacak. Hanımlar, mümkün olduğu kadar evlerinizden çıkmayın bu ortamda. Bakın, görüyorsunuz. Eğer evlerinizden çıkacaksanız siyah farajınız, siyah örtünüz omuzlarınızı örtecek şekilde. Çarşafınız en güzeli, en güzel. Değerli kardeşlerim, zaten ilk önce çarşaf peçeyi çıkarttıkları zaman bayram ilan ettiler, bayram. Ya iki şey, peçeyi çıkardılar, bayram ilan etti. Kim? Batı. İkincisi, cizyeyi kaldırınca bayram ilan ettiler. Cizye ne demek? Cizye, Hristiyan veyahut da Yahudi birisini İslam emrine alıyor ve ona diyor ki namusun, efendim dinin, canın, malın teminat altında. Ancak seni koruyoruz, sen de bize cizye. Bunun için karşılık para vereceksin, mal vereceksin, vergi vereceksin, neyse. O cizyeyi kaldırdılar bize. Cizyeyi kaldırdığınız zaman ne diyor Allah'ımız? Hatta yu'til cizyede an yedim ve hüm sagirun. Onları küçültün. Yani karşınızda onları emir altına alarak küçük hale düşürün. Şimdi bizim Müslümanlar ağızlarını açmış batıya bakıyor. Ya batının kendine hali yok ya. Kendini koruyamıyor, kendine hali yok. Neredeyse birbirlerine düşecekler, birbirlerini yiyecekler. Siz bakmayın, aralarındaki Mevla ne buyuruyor? Kalplerindeki kinleri birbirlerine karşı bir bilsen, bir bilsen. Ya değerli kardeşlerim, Batı yani İslam harici dinlere sahip olan, bozulmuş, tahrif edilmiş, onları ne diyor? Cizye vermeye mahkum edin. Yani kuvvetli olun, onları yenin, onları baskı altına alın ve onları cizye vermeye mecbur edin. Böylece küçültün diyor. Allah'ın emrini söylüyorum. Hatta cizyede an yedin ve hüm sagirun. Onları küçültün. İnşallah ayet-i kerimeyi şu anda aklıma öyle geldi, hemen okudum. Eğer hatalı okuduysam Allah affeylesin,
beni kardeşlerim düzelsin ama cizyeyi kaldırdılar, bayram ilan ettiler değerli kardeşlerim. Bir cizyeyi kaldırmakla ve bizi alaşağı ettiler. Sonra kendilerine mahkum ettiler, mahkum. Ondan sonra İslam bizi geri bıraktı. Böyle bir ahmaklık olur mu ya? 1900'lü yıllarda İngiliz sefiri, büyükelçisi geliyor. Adam giriyor çıkıyor, bakıyor ki at yok. Ya nerede benim atlar diyor. O kadar batılı, hayranı, uşağı, kölesi gençler oluşturmuş ki Osmanlı yahu Osmanlı. Nasıl yaptınız, nasıl oluşturdunuz onu ya? Ne dediler? Efendim dediler, ata ne gerek var? Bizim gençler sizi çekecek. Ya nereden nereye? Ayet ne dedi? Biz ne yaptık görüyor musunuz? Bu Jön Türkler, Mön Türkler falan, İttihatçılar, Terakkiciler bilmem neler. Nasıl hala daha batı hayranlığını bırakmış değiliz. Ağzımız açık, salyalarımız ağzımızın kenarından affedersiniz. Hala efendim batı bizi bıraktı, batı batı yerin dibine bassın ya. Sen niye korkuyorsun batıdan? Bak Osmanlı'nın evlatları neler yapıyor ya. Neler yapıyoruz biz? İman şerbetini içmiş, ecdadın kanı devran olan o ruhla yeniden ne yapıyoruz? Savunma sanayinde destanlar yazıyoruz, destanlar. Ve böyle bir anlaşma, Mekke anlaşması. Ya ne muhteşem bir iş olay bu. Şimdi Suriye ve Irak'la sınır anlaşması. Yani çok dehşetli şeyler oluyor. Ama gel gelelim, bazı kardeşlerimize bunları anlatamıyoruz. Allah eğer korktuklarımızdan varsa emin eylesin, umduklarımıza ne yapsın? Nail eylesin. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala sen kimi seversen sana Allah onun halini verir. Sen Allah ve Resulünü seversen o heybet sana verilir ve dünyaya hakim olursun ey Müslüman. Şimdi değerli kardeşlerim, o peçeyi aldılar, bayram ettiler. Cizyeyi kaldırdılar, bayram ettiler. Şimdi ey Müslüman hanım, ey Müslüman hanım. Onlar peçeyi kaldırdığı zaman zaten ne geldi ondan sonra? Efendim kademe kademe bugün yarı değil, dörtte üçü çıplak, dörtte biri giyinik. O da edep yerleri. Utanmasalar orayı da açacaklar. Ama neye geldi? İş buraya geldi. Bakınız ya, Neriman Halis veya Keriman Halis, neyse, ilk defa dünya güzellik yarışmasına katılıyor değerli kardeşlerim. Anadan ürüyen jürinin önünde, oradaki jüri heyetler, uzun bir hikaye, ben kısa, ve Bursalı şimdi garip tarafı. Ne dedi? İşte dedi, Hristiyan batının zaferi. Adamlar unutmadı. Haçlı seferleri diyor ya, şimdi onu değiştirdiler. Sefer mi ya? Haçlı'nın seferi mi var? Haçlı'nın işgali var. İslam topraklarına yürümüş olduğu, onu da bize ne diye yuttudular? Sefer diye yuttudular. Şimdi yavaş yavaş onları ayıklıyorlar. Değerli kardeşlerim, ne yapacaksınız dedi. Ne yapacaksınız güzellik yarışmasını? Türkiye güzelini birinci seçiyoruz biz dedi. Niye? Ya anadan uryan karşımızda. Biz de bunu istemiyor muyduk? Ey Müslümanlar! Ey analar babalar! Hristiyan, kafir, batının istediği bizim kadınlarımızın, kızlarımızın anadan üryan moda altında gezmesiydi. Yaptılar mı? Becerdiler mi? Elbette ki yaptılar, elbette ki becerdiler. Ve biz bunu normal görmeye başladık. İşin ilginç tarafı da bu.
Ne yapacaksınız dedi ya. Bırakın dedi Türkiye güzelini. Birinci seçelim. Kara kuru bir kız. Ama idealleri ne yaptı? Yerine gelmiş oldu. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, yeniden Allah ve Resulüne ne buyuruyor? Allah ve Resulünü onlar dışında her şeyden çok sevmek, sevdiğini yalnız Allah için sevmek. Evet, bundan dolayı ne diyoruz? Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Sevdiğimizi senin için seviyoruz. Buğz ettiğimize de senin için buğz ediyoruz Allah'ım. Çünkü sen bizi bir efendim siperden yaratıp böyle nimetlere kalk eden Rabbimizsin, Halikimizsin, Mevlamızsın. Ve bunun yanında tekrar küfre düşmeyi cehenneme atılmaktan korktuğundan daha çok korkmak, bunlar bu sebeplere sarılanlar nedir? Değerli kardeşlerim, imanın zevkini, hazzını, lezzetini almış demektir. İnşallah bu konuya devam edeceğiz. Çünkü kim Rabi'ul Evvel ayının geldiğini müjdelerse ne diyor Efendimiz? Cehennem ona haram olur. Şefaatimi kazanır. Peygamberin gelişi var. Dünyaya şeref vermesi var. İnşallah bu şerefi anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.

Her kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyveleriyle doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: Sahabeden nasihatler.
1: Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın nasihatleri. 1. bölüm. O sahabenin önderlerinden büyük bir önderdir. Resulullah Darül Erkam'a girmeden önce Müslüman olmuştu. Habeşistan'a yapılan her iki hicrette de bulunmuştu. Bedir ve diğer bütün savaşlara şahitlik etmişti. Resulullah'ın sırrını ve yapılan seferlerde de yastığını, misvağını, ayakkabılarını ve abdest suyunu taşıyan kişidir. Resulullah'a davranışlarında benziyordu. Zayıf, kısa boylu ve çok esmer birisiydi. İnsanların arasında en güzel elbiseyi giyen ve en güzel kokuyu sürünen kişilerdendi. Kufe'de hakimlik, Ömer radıyallahu anh'ın hilafetinde ve Osman radıyallahu anh'ın hilafetinin ilk yıllarında da Beytül Mal sorumlusudur. Sonra Medine'de yaşamaya başladı ve orada hicretin 32. yılında vefat etti. Vefat ettiğinde 60 küsur yaşlarındaydı ve Baki mezarlığına defnedildi. O Ebu Abdurrahman künyeli Abdullah bin Mesud'dur. Annesine ise Ümmü Abd denilirdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh sahabenin içinde Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini iyi bilmekle tanınan birisiydi. Hatta bir seferinde Ömer radıyallahu anh bir yerde oturduğu vakit yanına İbni Mesud'un geldiğini görünce şöyle dedi: "Bu kişi ilimle dolu bir evdir." İbni Mesud radıyallahu anh açık ifadelerle konuşan ve sözlerine ilmin ve belagatın verildiği birisiydi. Hatta onun sözlerini okuyan birisi peygamberlik nurunu, ilmin azametini ve içindeki fıkhın inceliğini hisseder. Onun nasihatlerinden bir kısmını derlediğimizde umulur ki bu hakikat daha da güzel ortaya çıkacaktır. 1. Nasihat: Allah'ı sevmenin ölçüsü Kur'an'ı sevmektir.
2: Her kim Allah'ı sevip sevmediğini bilmek istiyorsa nefsini Kur'an'a arz etsin. Eğer Kur'an'ı seviyorsa Allah'ı da seviyor demektir. Zira Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an'ı seven Allah'ı da sevmiş demektir.
1: Bu Rabbani ve sağlam bir ölçüdür. Çünkü insanların çoğu Allah'ı sevdiklerini iddia etmektedirler. Lakin asıl itibara alınacak şey bu iddiaları değil, bu iddiaya delil olan şeydir. İşte İbni Mesud radıyallahu anh bize bu iddiayı ölçecek bir terazi ortaya koyuyor. Ey Allah'ı sevdiğini iddia eden, nefsini Allah'ın yüce kitabına arz et. Zira Allah'ın kitabına ne kadar uygun bir şekilde yaşarsan, senin sevginin derecesi de o denli yükselir ve artar. Bunun aksi de aynı şekilde geçerlidir. Allah'ın kitabında da bu iddianın hakikatini ortaya çıkaran başka bir ölçü daha vardır. Bu da Allah-u Teala'nın şu sözüdür: "Resulüm, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın." Ali İmran 31. 2. Nasihat: İlmin kaynağı Kur'an'dır. İbni Mesud radıyallahu anh'ın derin ilmine işaret eden sözlerinden biri de şudur:
2: "Her kim ilim istiyorsa Kur'an'a yönelsin. Zira onda hem öncekilerin hem de sonrakilerin ilmi vardır."
1: Bu söz alim, uzman ve tecrübe sahibi birisinin sözüdür. Bunuysa tabi'in alimlerinden olan Mesruk bin el-Ejda rahmetullahi aleyhin şu sözü daha da açıklığa kavuşturuyor: "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına neyi sormuşsak onunla alakalı bilgi mutlaka Kur'an'da vardır. Lakin bizim ilmimiz o bilgiyi elde etmede acizdir." İlim talebeleri İbni Mesud radıyallahu anh'ın bu derin içerikli sözünün neresindeler? Bazı ilim talebelerinin ve davetçilerin Kur'an'ın üzerinde yeteri kadar tefekkür etmemeleri, manası üzerinde yeterince düşünmemeleri ve bunu ihmal etmeleri insanı gerçekten de üzüyor. Bir de bakmışsın ki bu ilim talebelerinden ve davetçilerden birisi belli olan bir meseleyi kararlaştırmak için uzaklardaki hikayelere ve haberlere başvurmuş ve sorunu orada çözmeye çalışıyor. Halbuki Kur'an'ı eline alıp üzerinde düşünerek kafa yorsa bunu bulacaktır. Bana hocamız Muhammed bin Salih el-Useymin rahmetullahi aleyhin şöyle söylediği ulaşmıştır: Şeriatta hiçbir hüküm yok ki insan onunla alakalı hükmü Kur'an'da ister açık isterse de kendisine işaret edilmiş bir şekilde bulmuş olmasın. Lakin bu, Kur'an'ın üzerinde iyice düşünmeye ve ayetlere dikkatlice bakmaya ihtiyaç duyar. Üçüncü nasihat: Kur'an kendisiyle meşgul olanın hayatını değiştirir.
2: Kur'an'ı okuyan kişinin insanlar uyurken yaptığı gece ibadetleriyle, gündüzleri insanlar yemek yerken tuttuğu oruç ile, insanlar gülerken ağlaması ile, insanlar amellerine şüpheli şeyler katarken şüpheli şeylerden uzak durması ile, insanlar boş laflara dalarken susması ile ve insanlar gururlanıp kendisini beğenirken onun Allah'a duyduğu derin saygı ile tanınması gerekir.
1: Bu etkileyici kısa tavsiye, Kur'an'da dost olan kişinin hangi güzel tavırlara sahip olması gerektiğini belirtir. Ki bu davranışlar üzerinde Kur'an'ın etkisini gösterdiğini belli eden salih amellerdendir. Eğer kişide bu güzel davranışlar bulunmazsa, böyle birisiyle Allah-u Teala'nın Kur'an'ı ezberlemeyi kendisine bahşetmediği kişi arasında ne fark olacak ki? Muhakkak ki bu nasihat sahabeden kendilerine tabi olanlara uzatılmış önemli bir meseleye ait uzun bir zincirin halkasıdır. Bu önemli mesele ise ilimle amel etme ve ilim sahibi birisinin Allah-u Teala'nın şeriatıyla amel etmeyen Yahudileri ayıpladığı şeyle nitelenmekten korkmasıdır. Süfyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyhin tıpkı şu sözünde olduğu gibi, alimlerimizden bozularak doğru yoldan ayrılan kim varsa bu kişide Yahudilerden bir benzerlik var demektir. Abidlerimizden de bozularak doğru yoldan ayrılan kim varsa bu kişide ise Hristiyanlardan bir benzerlik var demektir. Dördüncü nasihat: Dua eden kimse birçok hayrı elde eder.
2: Sen namazda olduğun sürece melik, yani her şeyin tek sahibi olan Allah'ın kapısını çalıyorsun demektir. Her kim melik olan Allah'ın kapısını çalarsa o kapı ona muhakkak açılır.
1: Her namazda kapısını çaldığın melik kimdir? Şüphesiz o, alemlerin Rabbi, göklerin ve yerin de hazinelerini elinde bulunduran Allah-u Teala'dır. O, kalpleri elinde bulunduran Allah'tan başkası değildir. Lakin Allah-u Teala kendisinin bildiği kesin bir hikmetten dolayı bazen dua eden kişinin duasına geç icabet edebilir. Öyle ki bu gecikme sebebiyle dua eden kişi için öyle hayırlar ortaya çıkar ki, eğer istediği hemen verilseydi bu hayırları elde edemezdi. Bu gecikme sebebiyle kulda kendisini yaratan Rabbine karşı tevazu, ona yönelme, yaptığı seslenişten lezzet alma ve bunlardan başka kalbin ıslahı için ihtiyaç duyduğu ve aklına hiç gelmeyeceği duygular oluşur. Kapıyı çalmaya devam eden kişiye kapının açılması yakındır. Lakin bu açılmanın gerçek hakikati nedir? Sadece yapılan duaya icabet edilmesi mi? Hayır, sadece bu değil. Zira Allah-u Teala bazen bundan sebeple o kişiden büyük bir şerri def etmiş veya onun için ahirette büyük bir mükafat saklamış olabilir. En az kazanımı, ki bu haddi zatında az değildir, Allah-u Teala'nın yapılan duanın ecrinin karşılığını ahirette vermesi ve ufak bir iyiliğin bile dünyanın tamamına eşdeğer olduğu o günde kişinin yazılan ecri en muhtaç olduğu şey olarak görmesi gerekir. Dua eden kişiye verilen en büyük kazançlardan biri de Allah-u Teala'nın bu kişiye Rabbine yaptığı seslenişi, ona ettiği duanın lezzetini ve onunla duyduğu ünsiyet ve yakınlığı sevdirmesidir. Bu, hiçbir nimetin kendisine denk olmadığı bir nimettir. Bunları bulduktan sonra kaybetmesinden daha büyük bir musibet de yoktur. Beşinci nasihat: Sana fayda verecek ilme yönel. Gereksiz soru sorma. İbni Mesud radıyallahu anh'ın ilimle alakalı nasihatlerinden biri de şudur:
2: Allah bir kulu için hayır dilediği vakit onu doğru olana yönlendirir. Sorduğu soruları da kendisini ilgilendiren sorular olur ve ilmini de kendisine faydalı olan bir ilim kılar.
1: Allah kendisinden razı olsun, gerçekten de doğru söylemiştir. Zira Allah-u Teala'nın kulunu hayırda muvaffak kıldığının alametlerinden birisi de onu sözlerinde ve amellerinde doğru olana yönlendirmesidir. Çünkü asıl mesele çok söz söylemek ve çokça amelde bulunmak değil, söylenilen sözün ve yapılan amelin doğru olmasıdır. Bir söz ve amel de ancak ihlaslı bir şekilde, Resulullah'ın sünnetine uygun şekilde yapılmışsa doğru olur. Yine Allah-u Teala'nın ilim talebesini hayırda muvaffak kıldığının alametlerinden birisi de, ilim talebesinin kendisini ilgilendiren, kendisine faydası dokunan soruları sorması ve kendisini ilgilendirmeyen sorulardan da uzak tutmasıdır. Bundan dolayı seleften bazıları, öğrencilerine kendisini amele yönlendirmeyen soruları sormayı yasaklamakla terbiye ediyordu. İmam Malik rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: "Ben sadece kendisiyle amel edilebilecek sözleri konuşmaktan hoşlanırım. Din veya Allah Celle Celaluhu'yla alakalı olan sözlere gelince, bu tür konularda susmak bana daha sevimli geliyor. Çünkü ben, beldemizde yaşamış alimleri, dinle alakalı konularda bir amele sevk etmeyen sözleri konuşmaktan insanları nehyettiklerini gördüm." İmam Malik rahmetullahi aleyhin öğrencisi İbni Vehb rahmetullahi aleyh der ki, İmam Malik'i şöyle derken işittim: "Ben bu belde halkında yaşayan önceki insanlara yetiştim. Onlar bugünkü insanların içinde bulunduğu çokça soru sorma amelini kerih görüyorlardı. Günümüzdeki ilim talebelerinden bazılarında bu olay müşahede ediliyor. Özellikle de ilim talep etmeye yeni başlayanlarda. Bu öğrenciler garip meselelerin peşinde koşarak kendilerini yordukları gibi ilmin önemli ve asıl meseleleriyle alakalı kendilerini ilgilendiren soruları sormayı terk edip, kendilerini ilgilendirmeyen soruları ise çokça soruyorlar. Bunun sonucunda da birçok hayırdan mahrum kalıyorlar. Hatta bazen onları faydalı ilme ulaştıran yoldan ve asıl meseleleri detaylıca ele alan yöntemden dahi mahrum kalabiliyorlar. Bu ise ilim talep etme yönteminde yapılan büyük bir hatadır. İşte bu konuda İbni Mesud radıyallahu anh'ın tavsiyesi dikkate almaya değerdir. Selefin bu konudaki sözleri çoktur. Her kim fakih imam İbni Abdilber rahmetullahi aleyhin Cami'u Beyanil İlmi ve Fadlihi adlı kitabını okursa, seleften bu konuda kendisini şaşırtacak şeyler görecek ve selefin sahip olduğu ilmin bereketi altında yatan sırrı idrak edecektir. Rabbimden selefin yoluna hem söz hem amel hem de ahlaki açıdan uymayı bize bahşetmesini diliyoruz. İkinci bölüm. Birinci nasihat. İlmin yaşı yoktur. Özellikle gençler ilimden uzak durmasın.
2: Size ilim öğrenmenizi tavsiye ederim. Zira kişi yanındakine ne zaman muhtaç olacağını bilmez. İlim ortadan kalkmadan onu öğrenin. İlmin ortadan kalkması ise ilim ehli olan alimlerin vefat ederek dünyadan ayrılmaları demektir.
1: Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Resulullah ve onun iki halifesi olan Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın vefatından sonra da yaşamış, insanlara hayrı öğreten kişi olan Resulullah'ın ve peygamberden sonra insanların en iyi bilenlerinin kaybını ve acısını defalarca hissetmiştir. Zira kendisi insanların onun ilmine ihtiyaç duydukları vakte kadar yaşamıştır. Hatta bir gün kendisi hakkında Allah-u Teala'nın üzerinde olan nimetini hatırlatma babından şöyle demiştir: "Ben Resulullah'a 70 kusur sureyi okumuş birisiyim. Resulullah'ın ashabından Allah'ın kitabını onların içinden en iyi bilenin ben olduğumu söyleyenler olmuştur. Allah'ın kitabını benden daha iyi bilen birisinin olduğunu bilsem, onun yanına gitmek için yola çıkardım." Şakik bin Seleme rahmetullahi aleyh der ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ilim halkalarında oturdum. Onların içinden İbni Mesud radıyallahu anh'ın bu sözüne karşı gelen ve kınayan hiçbir kimseyi görmedim. Bunların tümünü hissettiğin ve bu değerli sahabiden gelen tavsiyeye de kulak verdiğin vakit, İbni Mesud radıyallahu anh'ın tavsiyesi senin nefsinde hak ettiği yeri bulacaktır. Küçük yaşta ilme ilgi göstermeyle alakalı bu tavsiye, İbni Abbas radıyallahu anh'ın başından geçen ve içinde bu tavsiyeyi tercüme etme niteliği taşıyan bir olayla tas tamam uygunluk içindedir. İbni Abbas radıyallahu anh olayı şöyle anlatır: "Resulullah vefat ettiğinde Ensardan bir adama, 'Ey falan, haydi gidelim, Resulullah'ın ashabına bilmediklerimizi soralım. Çünkü onlar bugün çoktur dedim. O, ne acayipsin ey İbni Abbas. Onların içinde Resulullah'ın ashabından gördüğün şu kimseler bulunmaktayken, halkın ileride sana muhtaç olacağını mı düşünüyorsun? İlim sahibi sahabiler hayattayken, sen bu küçük yaşına rağmen onlara yetişebileceğini ve insanların senin ilmine ihtiyaç duyacağını mı düşünüyorsun dedi ve bunu yapmadı. Bense sormaya karar verdim. Bir adamdan bana hadis ulaşsa ben ona öğle uykusundan gelir, kapısının yanında elbisemi yastık yapar uzanırdım. Rüzgar da yüzüme toprak savururdu. Nihayet adam dışarı çıkıp beni görür ve ey Resulullah'ın amcasının oğlu, niçin geldin? Bana haber gönderseydin de ben sana gelseydim ya derdi. Ben de hayır, benim sana gelmem daha layıktır derdim ve ona hadisi sorardım. Önceden kendisine arkadaşlık teklif etmiş olduğum adam öylece kaldı. Daha sonraları halkın ilim için etrafımda toplanmış olduğunu görünce şöyle dedi. Bu genç benden daha akıllı çıktı. İbn Abbas radıyallahu anh'ın yaşadığı bu büyük örneklik olayların sonuçlarına bakmayıp, hem kendilerinin hem de başkalarının ellerine geçen ilim tahsil etme ve kendilerine geliştirme fırsatlarını değerlendirmeyen gençler içindir. Peki bu gençlerin böyle yapmalarına sebep olan şey nedir? Onlardan daha büyük ve değerli insanların hayatlarında olması. Bu kişiler var olduğu sürece insanların onlara ihtiyaç duymaması. Bu gençlerin kendilerine şu soruyu sorması lazım. Kendilerine engel olarak gördükleri bu büyük insanlar bir zamanlar onlar gibi küçük yaşta değil miydiler? Sonra büyüdüler ve insanlar onların ilmine ihtiyaç duymaya başladı. Sakın ha sakın gençler! Siz olun, kulaklarınızı tıkayın. Hem tembel bir nesil hem de ilimlerinde ve amellerinde aciz bir topluluk ortaya çıkarmaktan başka bir şeye yaramayan sözleri asla dinlemeyin. İyi bilin ki her ne kadar siz bugün bir topluluğun içinde yaşça küçük olsanız da yarın başka bir topluluğun içindeki büyüklerden olacak ve bu yolda devam ettiğiniz takdirde de ileride insanlar sizin ilminize ihtiyaç duyacaktır. Yola koyulan Allah'ın yardımıyla hedefine varacaktır. İkinci nasihat. La ilahe illallah kula verilmiş en büyük nimettir.
2: Kendisinden başka hak ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, İslam üzere sabahlayan ve akşamlayan kula, dünya hayatında kendisine isabet edenler asla zarar vermez.
1: Allahu Ekber! Bu, kaybedildiği takdirde diğer dünyadaki bütün musibetlerin artık insanın gözüne küçük geldiği İslam diniyle hidayet bulmanın sevincidir. Özellikle de insan bu büyük şehadetin, La ilahe illallah sözünün hem dünyadaki hem de ahiretteki etkisini düşündüğü vakit. Dünyadaki etkisine gelirsek, bu zaten görünür biçimde ortadadır. Ahiretteki etkisine gelirsek, La ilahe illallah sözünün ahiretteki etkisi ve konumunu seleften nakledilen sözlerin içinde en güzel şekilde açıklayan ifadelerden biri de Sufyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyhin şu sözüdür. Allahu Teala kullarına La ilahe illallah'ı tanıtmaktan daha üstün bir nimette bulunmamıştır. Zira La ilahe illallah o kullar için ahirette tıpkı dünyadaki su gibidir. Bunu en çok Allahu Teala'nın şu sözü açıklar. Muhakkak ki kafir olanlar ve iman etmeden ölenler, ahiret günü azaptan kurtulmak için yeryüzü dolusu altın fidye verseler bile hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. İşte dayanılmaz azap onlar içindir. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Ali İmran 91. Allah-u Teala'nın seni bu sözü söylemeye ve bu sözün gerektirdikleriyle amel etmeye iletmesinin ne manaya geldiğini düşündün mü? Ayetin ifade ettiği kafirler dünya kadar külçe altın getirip infak etseler, bu yaptıkları onlara hiçbir fayda vermez ve onları azaptan da kurtarmaz. Halbuki bu kişiler La ilahe illallah'la gelselerdi onlara fayda sağlardı. Bununla da anlaşılıyor ki küçük çocuklarımızın dahi söylediği bu kelime, dünya kadar hatta daha fazlası külçe altından daha da hayırlıdır. Bundan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amcası Ebu Talip'ten bu sözü işitmeyi çok arzulardı. Lakin kaderde onun küfür üzere ölmesi vardı. Hikmet ve takdir Allah'a aittir. Üzücü şeylerden dolayı yapılan şikayetlerin arttığı yaşadığımız bu asırda İbni Mesud radıyallahu anh'ın kendisinden başka hak ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki İslam üzere sabahlayan ve akşamlayan kula dünya hayatından kendisine isabet edenler asla zarar vermez nasihatini hatırlamaya ne kadar da muhtacız. Dünyanın ömrü kısadır. Bizim ömrümüzse onu üzüntülerle doldurmaktan daha da kısadır. Bundan ötürü İmam Ahmet rahmetullahi aleyh buna benzer bir manayla nefsini teselli ediyor ve şöyle diyordu. Ölümü hatırladığım vakit dünyanın bütün işleri benim yanımda değersiz bir hale gelir. Zira dünyanın işleri bir yemeği değil de başka bir yemeği yemek, bir elbiseyi değil de başka bir elbiseyi giymek gibi şeylerden ibarettir. Dünyanın ömrü az vakittir. Üçüncü nasihat. Gam ve kederden kurtulmanın yolu, bu dünyanın fani olduğunu daima hatırda tutmaktır.
2: İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın züht ile alakalı nasihatlerinden biri de şudur. Dünyanın tümü keder ve üzüntüdür. İçindeki sevinçli haller ise bir kazançtır.
1: İbni Mes'ud radıyallahu anh'ı bu sözü söylemeye bazı ayetler sevk etmiştir. O ayetlerden biri de şudur. Biz insanı hayatında karşılaşacağı ve kendisine dayanıklı olan zorluklar içinde yarattık. Beled 4. Yine Allah-u Teala'nın cennet ehlinin kendi aralarında Allah'ın nimetleri hakkında yaptıkları konuşmadan bahsettiği şu ayeti. Derler ki, bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Fatır Suresi 34 ve bunun dışındaki başka ayetler. Şüphe yok ki bu manayı sürekli hatırlayıp göz önünde tutmak, kulun hayatındaki üzücü ve kederli şeyleri değersiz hale getirir ve dünya hayatını aynen şairin şu satırlarında olduğu gibi tanımasına da sebep olur. Dünya hayatı kederle yaratılıp yorulmuşken, sense sorunsuz ve kedersiz bir dünya istiyorsun. Ey dünyanın tabiatına zıt olan bu şeyi isteyen, sanki suda kor bir ateşin yanmasını istiyorsun. Muhakkak ki hayatın hakikatini kavramak, milyonlarca insanın kalbini sarsan, gam ve kederin şiddetini en hafifleten tedavilerden biridir. Kalplerin gam ve kederle dolu olması, İnsanların dünyayı gerçek hakikatini kavramadan yaşamaları ve Allah'ın dünyanın içinde var etmediği şeyleri dünyadan talep etmelerinden dolayıdır. Asıl hakikatse şudur ki, dünya Allah'ın ilk yarattığı andan itibaren aynı dünyadır. Farksa dünyaya nasıl davranılması gerektiğiyle alakalı izlenilen yöntemdir. İşte bundan dolayı sen aynı ortamda ve birbirine benzer hayat şartlarında yaşayan iki kardeşten birisinin mutlu, diğerininse bedbaht olduğunu görürsün. Böyle olmasının en büyük sebeplerinden biri ise dünya ile muamelede başvurulan yöntem ve dünyaya ne şekilde bakıldığıdır. Her kim dünyanın hakikatini gerçek manada kavrarsa rahat eder. Kavrayamayansa yorulur ve eziyet çeker. Bu bağlamda İbni Mesud radıyallahu anh'ın dünya hayatıyla alakalı kavrayışını açıkça ortaya koyan başka bir sözü daha vardır. Şöyle der, bu dünyadaki herkes mutlaka bir misafirdir. Onun malıysa ödünç bir maldır. Misafir, vakti gelince gidicidir. Ödünç malda sahibine geri verilir. Yine şöyle der, mü'min kula Allah-u Teala ile karşılaşıncaya kadar rahatlık yoktur. Her kimin rahatlığı Allah'la karşılaşmadaysa, o kişi sanki Allah'la karşılaşmış gibi rahatlık içindedir. Dünyanın hakikatini halen anlamayan kişilere şu garip olayı zikretmek istiyorum. İbni Ebil Feyyad, Tarih adlı eserinde şöyle bir olaydan bahseder. Bana haber verildiğine göre Endülüs'ün meşhur halifesi Abdurrahman Nasır'ın hayatındaki sevinçli geçen günler sayılmış ve bu günlerin sadece 14 gün olduğu görülmüştür. Kendisi 50 sene 6 ay boyunca yönetimde bulunmuştu. İbret alan kimse var mı? 3. Bölüm 1. Nasihat. Dil, sahip olunmadığı takdirde kişiyi felakete sürükler. Sahabenin seçkinlerinden biri olan İbni Mesud radıyallahu anh'ın nasihatlerinden biri de şudur.
2: Kendisinden başka hak ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki, yeryüzünde uzun müddet hapsedilmeyi en çok hak eden şey şu dildir.
1: Bu değerli sahabinin yaptığı yemin dilin tehlikesini iyi manada kavradığını gösterir. Hak şeriatın delillerinde dilin tehlikesinden sakındırıcı sözler çok fazladır. Hem şahsi hem de toplumsal sorunların, hatta devletlerin arasındaki sorunların bile birçoğunun üzerinde iyice düşündüğün vakit, bu sorunların temelinde kişinin düşünmeden çok rahat bir şekilde konuştuğu sözlerden dolayı olduğunu göreceksin. Öyle ki bazen bu sözlerin etkisi ateşin kuru ota olan etkisinden daha fazla olmuştur. Tarih sayfalarında bununla alakalı birçok ibretlik olay vardır. İki kabile arasında savaşın ortaya çıkması veya birisinin başka bir kişiyi öldürmesi ya bir sözden ya da eleştiri içerikli bir şiirden olmuştur. Bunların tümünden daha da ciddi olan uyarı ise Resulullah'ın şu sözüdür. Kul, iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyler ve bu söz sebebiyle cehennemin doğuyla batı arasından daha da uzak bir yerine düşer. Hatta nice sözler vardır ki sahibini uzun müddet süren eziyetlere maruz bırakmıştır. Halbuki sussaydı kendisi için daha hayırlı olurdu. İkinci nasihat. İbni Mesud radıyallahu anh dille ilgili başka bir nasihatinde bu manayı yine tekrarlıyor. Kendisinden tavsiyede bulunmasını isteyen bir adama şöyle demiştir.
2: İhtiyaç hali dışında evinden çıkmamaya çalış. Dilini tut ve günahlarını hatırlayıp gözyaşı dök.
1: Yine bir defasında şöyle söylemiştir. Sizi gereksiz sözleri konuşmaktan sakındırırım. Zira kişiye ihtiyacını giderecek kadar konuşması yeterlidir. Son cümledeki sizi gereksiz sözleri konuşmaktan sakındırırım bölümü, dili kendisini ilgilendirmeyen şeylerden korumak adına yapılacak tavsiye için daha derin bir manaya sahip olarak söylenmiş bir cümledir. Zira bu cümlenin açıklaması şunu ifade eder. Her kim kendisini ilgilendirmeyen sözleri konuşmaya alışmışsa, bu kişinin kalbi katılaşır, kendisine zarar verecek şeylere dalmaktan ve onları işlemekten de emin olmaz. Bütün bunlar nebevi ve muhkem olan hadisin şu ifadesi altına girer. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, hayır konuşsun ya da sussun. Nasihatleriyle meşhur İbn-i Semmak rahmetullahi aleyhin dille alakalı şu nasihati çok etkileyicidir. O şöyle der. Senin yırtıcı hayvanın yani dilin iki çenenin arasındadır. Sen bu yırtıcı hayvanla önüne gelen herkesi yiyorsun. Evlerinde kendi halinde yaşayan insanlar hakkında konuşarak onlara o kadar eziyet verdin ki sonunda dilini kabirde yatanlara da uzattın. Bu kişiler toprak haline gelmişken sen halen onlara ve kendine acımıyorsun. İşte sen onların kabirlerini kazıyorsun. Onların kabirlerini kazman ayıplarını diline dolamak suretiyledir. Onların kusurlarını zikrettiğin zaman kabirlerini kazmışsın demektir. Şu üç hususun seni kardeşlerinin ayıplarını diline dolamaktan uzak tutması gerekir. İlk olarak belki ayıplayarak diline doladığın kusurun aynısı sende de vardır. Kardeşinin sende aynısı olan kusurunu diline doladığın vakit, Rabbinin sana karşı davranışı nasıl olur acaba hiç düşündün mü? İkinci olarak, belki sende var olan ayıp ve kusurlar kardeşinde olup da diline doladığın ayıp ve kusurlarından daha da büyüktür. Eğer durum böyleyse Allah'ın sana öfkelenmesi daha da kesin hale gelir. Üçüncü olaraksa belki sen Allah'ın seni kendisinden afiyete çıkardığı, ama halen kardeşinde var olan bir kusur ve ayıbı diline dolamışsındır. Allah'ın seni afiyete çıkarmasının karşılığı bu mu olacaktı? Sen kardeşine merhametli davran. Allah'a da seni afiyete çıkardığı için hamd et. Sözünü hiç işitmedin mi? Özet olarak dil konusu tehlikeli bir konudur. Bundan dolayı alimler konuşma ve susma ile alakalı özel kitaplar tasnif etmişlerdir. Kitaplarındaki edep bölümüne herkesin dikkatli olması ve önem göstermesi gereken dil meselesi hakkında birçok sözler eklemişlerdir. Üçüncü nasihat: İlmin meyvesi Allah korkusudur.
2: İlim olarak Allah'tan korkmak, cehalet olarak da gaflete düşüp aldanmak yeterlidir.
1: Allah kendisinden razı olsun, gerçekten de doğru söylemiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anh bu sözüyle ilmin tarifine girmeden direkt ilmin meyvesi olan Allah'tan korkmaya işaret ediyor. Selefin takındığı tavır da işte böyleydi. Mananın anlaşılması için anlaşılır ifadeler kullanıp zor cümleleri az kullanırlardı. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın sözünün doğruluğunu Allah-u Teala'nın şu sözü ispatlar. Allah'tan hakkıyla ancak ilim sahibi olanlar korkar. Fatır Suresi 28. Allah korkusunun bulunduğu yerde ilmin meyvesi de bulunuyor demektir. Allah korkusu gittiği veya azaldığı zaman ilmin bereketi ve onun büyük meyvesi olan Allah korkusu da gitmiş demektir. Gerekli olan salih amellere yöneltmeyen ve yasaklanmış amellere düşmekten de kişiyi korumayan ilmin ne faydası var ki? Bundan sebeple İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Cehalet olarak gaflete düşüp aldanmak yeterlidir. Zira kendilerine ilimden bir pay verilen bazı insanlar, gereksiz tevhillere ve zorlamalara başvurarak bazı meselelerde derine dalabiliyor veya kendilerine şüpheli şeylere dalma yolunu kolaylaştırabiliyorlar. Ta ki bu yaptıkları onların haramların yoluna sürükleyene kadar. Böylelikle kalplerindeki korku ağacı canlılığını yitirir ve Allah'ın affının geniş olması ve rahmetinin azabını geçmesiyle aldanmaya başlar. Sonra bir bakmış ki farkına varmadan günaha bulaşmış veya bulaşmaya yaklaşmıştır. Bunun neticesinde de kalbinde bir katılık hisseder hale gelmiştir. İşte burada aynı soru bir daha tekrarlanıyor. Sahibine Allah korkusu ve şüpheli şeylerden kaçınma duygusunu yüklemeyen ilmin ne kıymeti var ki? Dördüncü nasihat: Alay etmekten sakın.
2: Eğer bir köpekle dahi alay etmişsem, onun gibi köpeğe dönüşmekten korkmuşumdur.
1: Bu İbni Mesud radıyallahu anh'ın göğsünün kendisiyle dolduğu ilmin eserlerinden bir eserdir. Zira alay etmek Allah-u Teala'nın şu sözüyle kendilerine nidada bulunduğu iman ehli kişilerin özelliklerinden değildir. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınları alay almasınlar. Belki alay ettikleri o kadınlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Hucurat Suresi 11. Allah'ın bu emri, insanların mükellef olmayan varlıklarla dahi alay etmekten dillerini uzak tutması gerektiğini kapsar. Zira her şeyi yaratan Allah-u Teala'dır. Eğer dileseydi, insanı alay ettiği şeyle aynı halde yaratırdı. Bu mana, Allah kendilerine rahmet etsin, selefin sözlerinin üzerinde ardı ardına sıralandığı bir manadır. İbrahim en-Nehai rahmetullahi aleyh şöyle der: ben hoşlanmadığım bir şey gördüğümde, o hoşlanmadığım şey hakkında konuşmaktan, beni ancak o şeyin aynısıyla imtihan edilme korkusudur. Ebu Meysere rahmetullahi aleyh şöyle der: kişiden süt emen bir adamı gördüğüm ve kendisiyle alay ettiğim vakit, onun gibi olmaktan korkmuşumdur. İbn-i Sirin rahmetullahi aleyh şöyle der: bir adama ey müflis diyerek onu azarlayıp yerdim. 40 sene sonra kendim iflas ettim. Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh şöyle der: bizden öncekiler şöyle derdi: her kim din kardeşinin tevbe ettiği günahı yüzüne vurursa, Allah aynı günahı onun da başına getirmeden ölmez. Selefin hayvanlarla dahi alay etmekten sakınmadaki halleri böyleyse, bu kişilerin insanlarla alay etmesi hiç düşünülebilir mi? Şair şöyle der: başkalarının ayıplarıyla meşgul olandır insanların en şerlisi. Tıpkı pis yerleri arayıp üzerine konan sinekler misali. İnsanların geneliyle alay etmek haramdır. Alimlerle alay etmenin vebali bundan daha ağırdır. Eğer ki bu alimlerle kendisiyle tanınan ilimlerinden ve dini hassasiyetlerinden dolayı alay ediliyorsa, o zaman mesele daha da tehlikeli bir hal alır. İmam Malik rahmetullahi aleyhin şu sözü ne kadar da güzeldir: ben Medine'de öyle insanlar tanıdım ki hiçbir ayıpları yoktu. Ne zaman ki insanları ayıpladılar, onların da ayıpları ortaya çıkmaya başladı. Yine öyle insanlar tanıdım ki onların önceden işledikleri ayıpları vardı. Ne zaman ki susup insanların ayıpları hakkında konuşmadılar, sonra kendi ayıpları unutulmaya başladı. Şair şöyle der: İnsanların örtülen günahlarını ortaya çıkarma. Allah da senin günahlarını açığa çıkarır. Anıldığı vakit onların güzelliklerinden bahset. Onlardan birini sende de var olan şeyle ayıplama. 5. Nasihat: her şeyi takdir eden yüce Allah'tır.
2: Siz gittikçe azalan ömür ve korunmuş ameller ile gece gündüz yol alıp gidiyorsunuz. Ölüm ansızın gelip kapınızı çalacaktır. Her kim hayır ekerse arzu ettiğini hasat eder. Şerri eken de pişmanlığı hasat eder. Herkese ektiğinin aynısı vardır. Acele etmeyenin nasibi elinden kaçmadığı gibi, hırslı olan da kendisine takdir edilmeyeni elde edemez. Her kime hayır verilmişse bunu ona Allah vermiştir. Her kim şerden korunmuşsa bu kişiyi Allah korumuştur. Muttakiler ileri gelen efendilerdir. Fakihler de önder kişilerdir. Bunların meclisleri de bereketli meclislerdir.
1: Daha önce kendisine işaret ettiğimiz meselelerle beraber bu nasihatin açık oluşu üzerine yorum yapma ihtiyacı bırakmıyor. Bunlar değerli sahabi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın nasihatidir.

durumunu günahın sonucundan duyduğu kaygı ve korkusuyla işlediği günahları ve içine düştüğü haramlarla dolu hayatını umursamayan günahkar münafığın halini anlatan bu benzetme ne kadar da dehşet vericidir. Günahları hafife almaktan Allah'a sığınırız. Eğer insanı bu duygu kaplamışsa hiç şüphesiz bu imanın ve korkunun alametidir. Çünkü büyük küçük tüm günahlardan %100 korunmak ne imanın ne de dine bağlı olmanın şartlarından değildir. Bilakis burada şart olan günahlarda ısrarcı olmamaktır. Allah-u Teala genişliği yeryüzü ve gökler kadar olan cennet ehlinin sıfatından bahsederken şöyle buyurur. Ve onlar çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve altından ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Âl-i İmran Suresi 135-136. Allah-u Teala'nın cennet ehline büyük günahlar bir yana küçük günahları dahi yok saymayışının üzerinde iyice düşün. Cennet ehline sadece günahlarda ısrarcı olmamayı uygun görmüştür. Çünkü günahın iğnesi kalbin üstünde kalmaya devam eder. Ancak günahları Allah için bir daha dönmemek üzere tövbe edenler rahat eder. Bu manayı daha da iyi anlama adına getirilen dehşet verici örneklerden biri de Gamidi kabilesinden zina eden ve kendisine zina cezasının uygulanmasında ısrarcı olan kadının hikayesidir. Halbuki kendisinin zinadan olan bir çocuğu vardı. Ancak günahın yakıcı etkisi onunla beraber yaklaşık 3 sene boyunca sürmüştü. O ise günahından temizlenmeyi arzu etmede ısrar ediyordu. Halbuki günahını Allah'ın örtüsüyle örtse ve Allah'a bu günahından ötürü tövbe etseydi, hiç kimse ondan bir şey istemeyecekti. Lakin canlılığını yitirmemiş kalbe sahip olduğu için günahını ve hatasını gözünde büyütmüş ve sadece vicdanını rahata kavuşturacak temizliğe razı olmuştu. Bunun neticesinde kendisine had cezası uygulandı. Uygulanan bu cezadan sonra Resulullah kendisi için şahitlikte bulunarak şöyle buyurmuştu. Bu kadın öyle bir tövbe etti ki insanlardan zorla haraç alan kişi bu kadın gibi tövbe etseydi bağışlanırdı. Hatta başka bir rivayete göre Ömer radıyallahu anh Resulullah'ın bu kadının cenaze namazını kılmasını garip karşılayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçekten o öyle bir tövbe etti ki bu tövbe Medine ehlinden 70 kişi arasında paylaştırılmış olsa yine onlara yeterdi. Selefi Salihin bu manayı çokça düşünürlerdi. Zira onlar konu hakkında varit olan hadislere dayanarak küçük günahlarda ihmalkar davranan kişinin büyük günahlarda da ihmalkar davranmasının uzak olmadığını biliyorlardı. İbni Mesud'un bu sözü Enes radıyallahu anh'ın şu sözüyle benzerlik içindedir. Siz gözünüzde kıldan daha önemsiz görerek öyle ameller işliyorsunuz ki, biz bu amelleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında helak eden günahlardan sayardık. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu hadise şöyle bir konu başlığı koymuştur. Küçümsenen günahlardan sakınma babı. İmam Buhari rahmetullahi aleyh, bu başlığı kullanmakta küçümsenen günahlarla alakalı rivayet edilen şu hadislere işaret etmiştir. Ayşe radıyallahu anha şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Ayşe, küçümsenen günahlardan sakın. Çünkü Allah katında bu küçümsenen günahları kayda geçiren görevli bir melek vardır. Bir diğer hadiste İmam Ahmet rahmetullahi aleyhin rivayet ettiği, İbni Hacer rahmetullahi aleyhin de hasen dediği şu hadistir. Küçümsenen günahlardan sakının. Zira küçümsenen günahların misali şuna benzer.

0: Bir vadinin ortasına konaklayan kavimdeki her bir kişi, birer odun toplayıp biriktirerek ateş yakmışlardır. Sonra bu ateşle yiyeceklerini pişirmişlerdir. İşte bu şekilde küçümsenen günahlarda hesaba çekildiği vakit sahibini helak eder. Bilal bin Sad rahmetullahi aleyh şöyle der: günahın küçüklüğüne değil, kime karşı işlendiğinin büyüklüğüne bak. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh bir keresinde çamura basmaktan sakınarak yürürken ayağı çamura battı ve iyice çamura bulandı. Bunun üzerine arkadaşlarına dönerek şöyle dedi: İşte günahlardan daima sakınmaya çalışan kul da böyledir. Günaha bulaştığı an içine dalar gider. Bütün bu anlatılanlardan amaç, bizden her birinin günah işlediği vakit, günah dolayısıyla kalbinde kendisine ızdırap veren o kor ateşin sönmemesine gayret etmesidir. Eğer ki günah işlediği vakit kalbinin acıdığını hissetmiyor ve göğsü daralmıyorsa, öldükten sonra bir daha dirilmesi söz konusu olmayan kalbini yoklayıp düzelsin. İkinci nasihat: sözün amele dökülmüyorsa zarardasındır.
1: İnsanlar gerçekten de güzel sözler söylüyorlar. Lakin kimin ameli sözüne uyuyorsa işte bu kişi nasibine ulaşmış demektir. Kimin ameli de sözüne uymuyorsa böyle birisi kendisine eziyet ediyor demektir.
0: Seleften bazıları da şöyle demiştir: İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın, her kimin sözü ameline uymuyorsa öyle birisi kendisine eziyet etmekten başka bir şey yapmamıştır sözü, beni 20 sene boyunca susturmuştur. Ne kadar da etkileyici ve üzerinde düşünmeye çokça muhtaç olduğumuz bir nasihat. Zira kişi bazen bir şeyi öğrenmek için çok çalışırken, öğrendiği bu şeyi ameline yansıtmasındaysa ihmalkar ve gevşek davranıyor olabilir. Hakikatte ise bu, İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın da dediği gibi, kişinin kendisine eziyet etmesidir. Selefin bu konu hakkındaki sözleri ise çok ve satırlara sığmayacak kadar da uzundur. Bundan dolayı bazı alimler bu konuyla alakalı müstakil eserler tasnif etmişlerdir. Tıpkı Hatib el-Bağdadi rahmetullahi aleyhin İktidaül İlmi el-Amel adlı faydalı eserinde olduğu gibi. İmam Malik rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: Kasım bin Muhammed'den bana ulaştığına göre kendisi şöyle demiştir: ben öyle insanlara yetiştim ki söylenen sözlerin aksine yapılan ameller onların hoşuna giderdi. Şair de şöyle der: İlminle amel etmediğin zaman olur aleyhine hüccet, bir şeylerden cahil kalman da senin için değil mazeret. Sana ilim bahşedilip verilmişse eğer, bil ki kişinin amelleri sözünü tasdik eder. İlmiyle amel etmeyen ve nasibine sadece sahip olduğu bilgi, gösteriş ve onunla övünme düşen mümini ürküten hadislerden biri de, kendileriyle cehennem ateşinin tutuşturulduğu üç kişiyle alakalı meşhur hadistir. Tirmizi ve başkalarının rivayetinde bu hadiste alakalı etkileyici bir olay anlatılır. Şufey el-Asbahi rahmetullahi aleyh, Ebu Hureyre radıyallahu anha, sana hak adına soruyorum, Resulullah'tan işittiğin ve anladığın bir hadisi bana anlatır mısın dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anh, istediğini yapacağım ve Resulullah'ın bana söylediği ve anlayıp da öğrendiğim bir hadisi sana anlatacağım dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh derin bir nefes aldı, biraz bekledi, sonra kendine geldi ve şöyle dedi: Resulullah'ın bu evde benden ve kendisinden başka kimse yokken bana söylediği bir hadisi sana anlatacağım. Bunun ardından tekrar derin nefes aldı, sonra kendine geldi, yüzünü sildi ve yapacağım dedi. Resulullah'ın bu evde benden ve kendisinden başka kimse yokken bana aktardığı bir hadisi size söyleyeceğim dedi. Sonra tekrar derin nefes aldı ve yüzü koyun yere düştü. Onu uzun bir süre kendime dayadım, sonra ayıldı ve şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana anlattı ki, kıyamet günü Allah-u Teala kulları arasında hüküm vermek için onların yanına inecektir. Bütün ümmetler o gün dizüstü çökmüş durumdadırlar. Allah'ın çağıracağı ilk kimseler, Kur'an'ı bilen ve ezberleyen, Allah yolunda öldürülen ve mal varlığı çok olan kişiler olacaktır. Sonra devam ederek anlatmaya başladı. Allah'tan bize faydalı ilim ve salih amel ihsan etmesini ve yine bizi söz ve amelin fitnesinden de korumasını dileriz. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın nasihatlerini kendisinden varid olan şu dualarıyla bitirelim. Allah'ım, azdıran zenginlikten, unutturan fakirlikten, helak eden hevadan ve rezil eden amelden sana sığınırım. Allah'ım, bana verdiğin bolca nimetin, beni kendisiyle sınadığın imtihanın ve bana lütfettiğin büyük lütfun sebebiyle senden beni cennete koymanı istiyorum. Allah'ım, beni iyiliğinle, lütfunla ve rahmetinle cennete koy. Allah'ım, imanımızı, yakini inancımızı ve meseleleri daha doğru kavrayacak fıkhımızı arttır. Bunlar, değerli sahabi Abdullah bin Mesud'un nasihatlerinin bir kısmıdır. Aktaramadığımız daha birçok nasihatleri bulunmaktadır. Lakin bizim buradaki amacımız bütün nasihatlerini bir araya getirmek değil, sadece bazılarına dikkat çekip işaret etmektir. Allah Celle Celaluhu İbni Mesud'dan razı olsun ve nasihatlerinden bizi faydalandırsın. İyiliği, lütfu ve cömertliği sebebiyle bizi onunla beraber cennetinde bir araya getirsin. Amin. Sahabeden

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil kâime hâti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden il-lezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.
1: El-Metin ya Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: istediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah el-Medinu'ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Hiçbir keder birbirine benzemez. Gelip geçici basit neşelerde. Söz konusu insansa, onun yaşadıklarıysa eğer, her şey böyledir. Her şey bir defadır, biriciktir. Sadece ona hastır. İşte insan bunun için özeldir. Kainatın göz bebeğidir. Kusurunu affettirmek için ne yaparsa yapsın, yeter ki bu içten olsun. Yaptığı tövbe kabul görür, affedilir. Susuzluktan kavrulan ülkeler var. Doğrudur. Halbuki bugün dünyanın en ıssız yanı, en çorak ülkesi kendi ruhumuzdur. İnsan ruhu susuzluktan ölüyor. Sevgisizlik, meraksızlık, ilgisizlik de çabası. Yoksunluk her insanın içinde, yangın yüreğimizde. İnsan ilgi ve sevgiye susuz, şefkate açtır. İnsan ki Allah'a su ve hava kadar muhtaçtır. Geçen gün bir arkadaşla konuşurken çocukluğumuzun masal tadındaki günlerini tekrar yaşadım anlattıklarında. Küçükken dedi, Rabbime dua ettim. Denizlerin, göllerin tamamen kola olması için. Sonra nasıl yıkanacağım dedim. Vıcık vıcık olacak her tarafım. Köpük köpük olacak diye bu isteğimden vazgeçtim. Sonra ayran olsun diye dua edeyim dedim. Düşündüm. Ondan da vazgeçtim. En iyisi bu haliyle kalmalıydı. Olanın mevcutlar içinde en iyisi olduğunu anlamak için aksini düşünmek yeterli bazen. Bizim arkadaş da maşallah bunu daha küçük yaşlarda denemiş. Çocukluğumuzdan kalma böyle nice unutulmaz anılarımız vardır. Kurtulmak istemeyiz onlardan. Onlar bizden ayrı yaşamaz. At hızlı koşar ama kendi kuyruğundan kaçamaz. Bu ders bana yeter. Haydi eyvallah deyip arkadaşıma teşekkür edip oradan ayrıldım. Yolda beni bir sürpriz bekliyordu. Daha düne kadar yemyeşil olan yaprakları, son günlerde sararmaya başlayan erik ağacımın kesileceğini duydum. Telaşlandım birden. Yapmayın dedim. Bu ağacın dallarında kuşlar var. Evdir, barınaktır birçok kuşa, kumruya, kargaya ve dahi kediye. İnanamazsınız ama bir gün en uç dalların üstünde pusuya yatmış gördüm onu. Herkes rızık peşinde. Türlü diller döktüm. Sonunda duam kabul oldu. Çok şükür ağacımızı kesilmekten kurtardık. Yapraklarına ne oldu? Söyle, yeşil saçların neredeler? Diye konuştum o gün yine ağacımla. Ağacım, güzel ağacım. Sen her mevsim bir başka güzelsin. Bugün de öylesin. Yaprakların, meyvelerin dökülmüş. Aldırma. Senden giden sana gelir. Meyveler, yapraklar senden uzağa düşmez. Toprağa karışır, yine sana gelir. Sen bu halinle de güzelsin. Sen her mevsim bir başka güzelsin. Kimin güzelisin bir bilseler, seni kesmeye kıyamaz hoyrat eller. Sendeki güzellik hep ondan, güzeller güzelinden. Bu güzellik ondan geliyor güzelim.
Güzelin aynası çirkin olmaz. Güzelin aynası da güzeldir. Sendeki güzellik Rabbimdendir. Onun için güzelsin güzelim. Böyle bilsin bunu herkes. Haydi bana eyvallah güzelim. İçimde bir sevinç, kat kat kim bilir kaç sevinç. Hiçbir sevinç diğerine benzemez. İçimi hiç ama hiç üşütmeyen yağmurlu günde yaşadığım bu kaçıncı güzellik. Yüreğimizin ateşi soğumadıysa eğer, fark edilecek çok güzellikler var. Sevenim her güzeli, ondan bir mektup, ondan bir eserdir diyerek. Allah'a hakikaten yola çıkmak meşakkat. Allah'tan yola çıkıp varılan şey hakikat. Hakikatin hakikatini bize ders veren kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Bir fikir meyve gibi olgunlaşmadan yazıya düşmüyor ve dönüşmüyor. İlhamın vakti gelip kapıyı çalmadan içerideki güzellik söz olup dudaktan, cümle olup kalemden yazıya dökülmüyor. Kan damarlarda birden donmak üzereyken bir ümit rüzgarı, bir şevk meltemi esiveriyor içinizden. İnci gibi hazineler dökülüyor birden dilinizden. Dudaklar kapalıdır o vakit. Kalbimiz konuşur, biz de dinleriz. Yazılacak daha nice anılar var. Yolculuğunu tamamlayan bir misafir gibi peş peşe geliyor hepsi. Kağıda kırmızı noktalar halinde kalemimin rengiyle kalbimin rengi birleşip düşüyor bir bir. Böyle sayısız güzellikler varken ve bunlar yaşanması gerekirken günler boşu boşuna geçmemeli. Bugünlerde kafalar çok karışık. Beyinlerde kül rengi düşünceler hakim. Fikirler sisler içindeler. Büyük küçük fark etmiyor. Nimetin kadri kıymeti bilinmiyor. Şükür tutulması yaşıyoruz. Her şey bize normal geliyorsa eğer, hayatımızda bir şeyler anormal gidiyor demektir. Ondan bu içimizdeki bu dalgalı deniz. Kabarmalar, kalkışmalar ondan her yerde. Taşmalar, coşmalar ondan belki de. Sularda balık yok. Timsah dolaşıyor artık. Canavarlar diyarına dönüyor dünyamız. Tekin değil dört bir yanımız. Dur diyecek biri çıkana kadar bu hal sürecek. Sanki bir maskeli balodayız. Gerçek yüzü saklı insanların. Günlük hayat sıradan ve önemsiz sanki. Günler öylesine birbirinin aynı ki hayatımızdan bahsetmeye bile değmez. Yüzümüz kızarmadan anlatmak zor. Gerçekten zor. İnsanı hayata çağıran, hayatta tutan, besleyici, doyurucu meraklar kalmadı artık. Konular bitti. Diziler, filmler birbirinin aynı. Oynanan roller hepten öyle. Rüya içinde rüya, kaç katlı sahte bir dünya. Riya içinde riya, hakikatten nasibini almış bir tek kare yok bunlarda. Nerede o güzel günlerimiz? Nerede o güzel sevinçlerimiz? Sevinçlerimiz ki kar tanesi kadar beyaz ve temizdi. Hiçbiri diğerine benzemezdi. Her şey hızla değişiyor. Şaşkınlık kol geziyor. Köyler şehirleşiyor. Toprak azalıyor.
toprak kokusu kalmadı. Yağmur sonrası o mis gibi kokan toprak kokusu neredeyse yok artık. Her yer birbirine benzemeye başladı. Üzülüyorum. Yemyeşil tarlaların yanından geçerken, kaç günü kaldı acaba buraların, bu tazeliği, bu yeşilliği taşıyan şu tarlaların kaç günü kaldı acaba? Hangi şiddetli hırs buralara kadar uzanacak ve her yanı betonla dolduracak diye korkuyorum, üzülüyorum. Önünden her geçtiğimde ve hala yeşil gördüğümde, çok şükür bu seneyi de kurtardık diye seviniyorum. Hemeros'un ifadesine göre zeytin ağacı Yunanistan'da 10 bin yıldır varmış. Bir gün Ege kıyılarını gezerken yorulup gölgesine oturan Hemeros'a, "Herkese aitim ve kimsenin değilim. Sen gelmeden önce yine buradaydım. Sen gittikten sonra da yine burada olacağım" sözlerini fısıldar zeytin ağacı. Et tırnaktan ayrılmaz. Etle tırnak arasına girilmez. Doğru. Etle tırnak nasılsa biz de toprakla, ağaçla öyleydik. Ne oldu şimdi? Ne oldu o güzelim beraberliğimize? Yadırganıyor bir ağacı sevmemiz, hatta onu korumamız bile. Kıymaya başladık dilim dilim. Parsel parsel kıymaya başladık canım topraklara. Yer mi yok? Çok. Kıyım en yakınından başlar. Kolaydır çünkü. Sonra ormanlara dalar. Kesilecek bir ağacın yasını tutan bir biz mi kaldık bu dünyada? Oysa bir ağacı kurtarmaya sevdalı bir yürek, bir insanı da kurtarmaya çalışabilir. Şimdi olanlar, yarın olacakların işaretini de taşıyor. Ağaçlarla, kuşlarla konuşmadan, insanlarla konuşmak zor. İnsanlar arasında ruhi bir birlik var. Yaratan kurmuş bu bağı. Hepimizi, İnsanlık ailesinin tüm fertlerini görünmez ve kopmayan bağlarla birbirine bağlamış Rabbimiz. Bir tele dokununca her tel titriyor. Bir yere değince hepsi birden üzülüyor. Ya da biri neşelenince herkesin yüzü birden gülüyor. O çağrı neredeyse geri gelsin. Gelsin ve dönsün artık bütün ihtişamıyla. Sevgili ağaçlarım, ağaçlar insanların kardeşleri, mümin kardeşleridir. Kainat kardeşiyiz, birbirimizin harcıyız, tuğlasıyız. Bir büyük ailenin parçasıyız. Ne olur bizi ayırmayın, ayrılmayalım. Ne olur tutuşsun yine onu en yüce değerler için yüreğimiz. Sevgiyle hop hop etsin ve atsın kalbimiz. Derdini anlatsın bize, içini bir bir döksün. Bir ağaç dile gelip seslensin. Sizler ne şeker insanlardınız. Bize bakıp sevinçler içinde yüzerdiniz. Ey insanlar, yokluk, fakirlik, sıkıntı, dert, keder, ne olursa olsun vız gelirdi size. Şimdi her şeyi unuttunuz. Bizi de. Ama bilin ki biz gidersek kuşlar da gidecek, bulutlar da, meyveler, sular da. Ona göre biz gittik mi çok şeyler gidecek dünyadan. Biz size Rabbinizi, Yaradan'ı hatırlatan ayetleriz. Allah'tan size gönderilen mektuplarız. Kopmayalım birbirimizden. Bizler sizin ruhunuzun eviyiz. Bizler hep beraber kainat kardeşleriyiz.
Dost, dostun eğerlenmiş atıdır. Haydi kaçalım hep beraber, bir atın terkisinde kaçalım. Sayı önemli değil, taşır bu küheylan hepimizi, taşır. Bu yaşlı kıta, bu yaşlı ana taşır hepimizi. Burası hepimize yeter. Başka bir diyara kaçalım dedim ama başka bir diyarda yok ki. Ne yapacağız o zaman? Bir kabustan uyanacağız. Başka çare var mı? Ya cehennemi azaplar içinde uyuyacağız ya da uyanacağız. Sahip çıkacağız yaşadığımız mekanlara, topraklara, ağaçlara. Yeni bir dünya kuracağız. Tek satırlık, biricik kanunu olan, değişmeyen tek maddesi olan, bir tek onu kabul edeceğiz. Bu dünya Allah'ın dünyasıysa ve biz de misafirsek, o cümleyi bulmalıyız. Neredeyse, kimdeyse getirsin hemen. Aslında nerede olduğu belli. Vakit dar. Vakit bitti gidiyor. Sevincimizi paylaşmak için çoğaltalım. Verildikçe artar, paylaştıkça çoğalır bizim sevincimiz. Biz bir elde 5 parmak gibiyiz. 5 parmağın hangisini kessen aynı acıyı duyar, hissederiz. Biz biriz. Hepimizle hep beraberiz. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor. Sizleri umreye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
5: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
4: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Umreniz beraatiniz olsun.

0: bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224-220-0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546-850-3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Reklamları dinlediniz.

düşer, toprağında barınır. Bahar gelir, yaprak ile salınır. İnsanoğlu kışa doğru arınır. Sabır sınavıdır ömür dedi. Sabır sınavıdır. Ateşe düşmeyen çıra yanar mı? O ateşte yanan gayrı söner mi? Hakka giden yarı yoldan döner mi? Sabır sınavıdır ömür dedi. Nefsin bugün doysa yarın yine aç. Sanma ki bedenin nefsine muhtaç. Gel şu meyhaneden vakitlice kaç. Sabır sınavıdır ömür dedi. Sabır nefsin işkencesi düşmandan beter. Onun zulmü ancak savaşla biter. Silah istiyorsan iraden yeter. Sabır sınavıdır ömür dedi. Hor görme dünyada çile çekeni. Sabırla beslenir gönül kökeni. Bülbül ediyor ki gülün dikeni. Sabır sınavıdır ömür dedi. Sabır sınavı. İhtiras seline baraj kâr etmez. Beşer arzuları saymakla bitmez. Dünyayı verseler inan ki yetmez. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Zaman sermayesi sanma ki çok bol. Beşikten bostana birkaç adımlık yol. Bu kanun değişmez. Kim olursan ol. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Sabır rüyalar ne büyük ibrettir oysa. İnsan aç uyanır, rüyada doysa. Ölüm uyanmaktır, yaşamak buysa. Sabır sınavıdır, ömür dedi. Nimet sırrı gizli, hayır ve şerde. Devayı da verir, verdiği derde. Akıl isyan ile arada perde. Sabır sınavıdır ömür dedi. Gör ki şu dünyanın sırça köşküne tapmış nice insan dönmüş şaşkına. Nedir bu sarhoşluk Allah aşkına? Sabır sınavıdır ömür dedi. Sabır sınavıdır. Sabır sınavı.

Hiç sordun mu saatleri? Neden hızlı çalışıyor yelkovan? Neden durmuyor şu akrep? Takip edebildin mi saniyeleri? Nasıl da akıp gidiyor zaman? Hiç dönüp baktın mı geriye? Acaba dediğin oldu mu? Utandın mı geçmişinden? Şunları yaşamasaydım dedin mi? Yoksa gurur mu duydun? Hatırlayabiliyor musun doğduğunu? Ne var hatırladığın? İlk konuşman mı? Anne ya da baba deyişini mi? Yoksa emeklediğini mi? Pati pati yürüdüğünü mü? Bunların hiçbirini hatırlayamazsın. Tıpkı doğumun gibi. Hatırlıyorsundur ilkokulu nasıl bitirdiğini. Nasıl da almıştın gururla diplomanı. Çünkü birinciydin okulunda. Okuduğun arkadaşlarının arasında vermiştin diplomanı babana. Annenin gözlerinde iki damla yaş vardı. Mutluluktan ağlıyordu. Öyle ya, sen onun ciğerinden bir parçaydın. Sırasıyla ortaokul, lise. Son defa kapısından baktığın üniversiteden almıştın diplomanı. Yanında annen vardı, bir de baban. Kardeşlerin, eşin, dostun bekliyordu evde. Sonra askere gittin. İş hayatın başladı. Evlendin, çoluk çocuğun oldu. Önce aklar bıyıklarına mı düştü, yoksa şakaklarına mı? Ne zaman gördün, berberde mi, yoksa aynanın karşısında mı? Bilmiyorsun bile. Öyle dalmışsın dünyaya. Saçlarına aklar mı düştü? Aradan kaç yıl geçti? 40, 50, 60 sene mi? Şimdi arkadaşların neredeler? Kimi öldü, kimi kim bilir neredeler? Annen, baban, onlar şimdi senden bir dua, bir Fatiha bekliyorlar, değil mi? Ya çocukların? Büyüdüler, okudular, evlendiler, belki çocukları var şimdi. Tıpkı baban gibi, tıpkı senin gibi. Babanı gördün mü kendinde? Hatırladın mı şimdi annenin gözyaşlarını? Ah, ah mi diyorsun yoksa? Yoksa şükür mü ediyorsun? Gözlerinin önünden akıp giden senelere ne diyorsun içinden? Mazide kalan geçmişine muhasebe yapsan, acaba kârda mısın yoksa zararda mı? Buğulanmış gözlerinde rakamlar acaba ne söylüyor sana? Faydası var mı şimdi o gururla aldığın diplomalarının? Değerlendirebilmiş misin zamanı? Tıpkı diploma notların gibi yüksek mi notların? Ve sen gurur duyuyor musun geçmişinle? İşte bu benim diyebiliyor musun? Tıpkı okulda arkadaşlarının arasında parmakla gösterildiğin gibi misin şimdi? Ağlıyor musun? Gözyaşların ağladığında mutluluktan mı, pişmanlıktan mı? Ne mutlu bana mı diyorsun, yoksa eyvah mı? Hesap çok mu kabarık, ödemek zor mu faturayı? Bak saatlere, ister duvardakine, ister masadakine ya da kolundakine. Nasıl da hızlı hızlı çalışıyor, görüyor musun yelkovanı, akrebi? Hızla dönen saniyeleri. Ama takip etmiyorsun, edemiyorsun. Gün doğarken açtın gözlerini. Baktın, henüz saat 7. Şimdi yumacaksın ki. Aradan ne kadar geçmiş zaman. Açtığında yine gün doğacak, bir saniye geri getiremeyeceksin. Elinde tutamazsın,
toplayamazsın avuçlarında. Bak şu ak saçlı ihtiyara. Beli bükük, elinde bir baston. Dizleri titriyor. Sanki zoraki yürüyor. Yaklaş, bak gözlerine. Nasıl parlıyor, sor ona. Korkma, sor mutluluğun sırrını. O yaşta o gözler nasıl parlıyor? Titrese de dizleri, nasıl duruyor ayakta? Yüzünde parlayan mutluluğun kaynağı ne? Senin gibi belki diplomalı değil, senin kadar okur yazar da değildir. Ama arif birine benziyor. Belki sana birkaç kelam söyler, bir tavsiyede bulunur, ne dersin? Belki öğrenirsin mutluluğun sırrını. Kime güveniyor acaba bu adam? Büyüttüğü çocuklara mı güveniyor? Kendinden önce ahirete gidenlere mi? Ana babasına ya da hoca olan dedesine mi? Yoksa kendisine mi? Günde 5 vakit huzuruna vardığı Allahu Teala'ya mı? Yalvaran diline mi? Açılan ellerine mi? Yoksa inandığı, sevdiği peygamberine mi? Aleyhisselatu vesselam. Döktüğü gözyaşlarına mı? Binlerce defa af dilediğine, dudaklarına mı, diline mi? Sor. Korkma, kızmaz. Bak yüzüne ne kadar güleç. Gözleri nasıl da parlak, umut dolu. O da biliyor. Dünya kendinden daha kuvvetli. Ama ayakta durabiliyor. Dayansa da gördüğün bastonuna, ama o asıl başka kuvvetlere dayanıyor. İmanı için çalışmış yıllarca, o tutuyor onu ayakta. Ne diploması var, ne sertifikası. Onlar sadece birer araçtı onun için. Emri olduğu için okumuştu Kur'an'ı Allah'ın. Sözlerini dinlediği peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolundan gitmekteydi. O da senin gibi yaşadı saatleri, günleri, yılları. Hatta senden daha fazla. Saçlarına ak düştüğünde eyvah demedi. Zamanım geçiyor dedi. İhtar kabul etti o beyazlamış sakallarını, saçını. Hep ölümü düşündü. Hayatından çıkarmamaya çalıştı. Zamanın hesabını nasıl vereceğini hesapladı. Faturası kabarık da olsa kaygısı yok. Çocukları var, torunları da. Onlar da okudular, okuyorlar. Bir defteri var kendinde, hiç kapanmıyor. Kaygısı yok ölümden. Biliyor ki bütün sevdikleri orada bekliyor. Anası, babası, hepsinden önemlisi, ciğer paresi, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona kavuşmanın hasreti var yüreğinde. İnsanız, aldanırız, yanılırız ama yok olmayız. Af dileyecek makam var, sığınacak dergahlar. Yeter ki samimi olalım, yeter ki ihlaslı. Kıymetini bilelim saatlerin, dakikaların, saniyelerin. Kırlaşan sakallarımız, aklaşan şakaklarımız kılavuzumuz olsun. Yol göstersin bize. Ölüm bizim için var. Hesap bizim için var. Cennet de bizim, cehennem de bizim için var. İçimizdeki kuşkuyu yenelim. Bırakalım acabaları. O kapıdan girmeye bakalım. Sığınalım sığınağın sahibine. Amanı veren de o, alan da. Hani soruyor ya, af dileyen yok mu affedeyim? Buyur af dile. Bin geceden hayırlı geceler var. Buyur değerlendir. Korkma. O kapıda korku yok. Kuşkulanma. O kapıda kuşkuya yer yok. Acabalar geçmesin hiç düşüncelerinden. O kapıda acabalara hiç mi hiç yer yok. Yaptığın her şey değerlendirilir. 1'e 27 veriyor. Hem de günde 5 defa. Yap hesabını.
hesap uzmanısın ya, hesaplayabilir misin bir kabilenin koyunlarının kıllarını? Aklın erer mi bu hesaba? Kaç milyon yoksa milyar mı, multikatrilyon? Hem de bir yıl değil, kıyamete kadar her yıl. Hesaplayamaz mı diyorsun insanoğlu? Doğru, ama o hesaplıyor, korkma. Zor değil, sen zorlaştırmazsan her şey çok kolay. Yeter ki yaşamasını bil, değerlendir zamanı. Gün 24 saat, senden istenen sadece 1 saat. Yemekten usandın mı? Ya uyumaktan, içmekten bıktın mı? Ya da yaşamaktan? Hayır. Kim bu kadar cömert ki? Sana bağışlamış bu kainatı, hem de dünyayı, aynı zamanda şu cihanı. Kim vermiş sana en şerefli makamı, onca diploma ve sertifikana, kariyerine rağmen? Ama o veriyor. Hem torpilsiz, hem aracısız, hem senden istemiyor. Hamiline yazılmış bir kart. Kimseden tavassut da işlemiyor. Zaten işlemiyor, o da istemiyor. O sana bakıyor, seni değerlendiriyor. Hem de dört doğru bir yanlışı götürmeden. O Celle Celaluhu seni bekliyor.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kiraya vermesi ve kiralaması. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü hem bir şeyleri kiraya vermiş hem de kiralamıştır. Onun bir şeyleri kiralaması, kiraya vermesinden daha fazla vuku bulmuştur. Onun peygamberlikten önceki dönemde koyun çobanlığı yapmak için veya Şam'a yaptığı yolculukta mallarını götürmek için Hatice radıyallahu anhaya nefsini kiralamış, işçilik yapmıştır. Eğer alışveriş akdi mudarebe olarak gerçekleşirse, mudarebe yapan kişi aynı anda hem güvenilir, hem işçi, hem vekil, hem de ortak olur. Malı aldığında güvenilir, o malda tasarrufta bulunduğunda vekil, bedeniyle yaptığı işlerde işçi ve kazanç sağlandığında ortak olur. O sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten önceki dönemde koyun çobanlığıyla işçilik yapmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü bir gün Allah'ın gönderdiği her peygamber koyun çobanlığı yapmıştır buyurdu. Sahabeler sen de mi ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında ise evet ben de bir zamanlar belirli bir miktar para karşılığında Mekke ehlinin koyunlarını güttüm diye cevap verdi. Hafız rahmetullahi aleyh der ki alimler şöyle demiştir. Allah'ın Resulü olacak kişilere peygamberliklerinden önceki dönemde koyun çobanlığı yapmalarını ilham etmesindeki hikmet şudur. Onlar bu şekilde

zekanın ve akıl seviyelerinin farklılığını bilir, bu sayede onların hatalarını telafi eder, zayıflarına merhamet gösterir ve onlarla güzel geçinir. Çobanlığın zorluklarına katlanmaları ve bu sayede tecrübe edinmeleri sebebiyle peygamberlik süresince karşılarına çıkacak olan sıkıntı ve zorluklara katlanmaları daha kolay olur. Diğer hayvanlardan daha zayıf olmaları ve inekle deveden daha fazla dağılmaları sebebiyle koyun özellikle seçilmiştir. Çünkü adeten deve ile inek bağlanabilirken koyunlar bağlanmaz. Koyunlar çokça dağılmalarına rağmen diğer hayvanlardan daha çok itaatkârdırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katındaki en değerli varlık olduğunu bildikten sonra bunu zikretmesi ise onun Rabbine karşı olan tevazuunu ve hem kendi hem de peygamber kardeşlerinin üzerindeki nimetlerini dile getirdiğini gösterir. O sallallahu aleyhi ve sellem işçi tutar ve ona ücretini verirdi. Rivayetlere göre Allah Resulü ve Ebu Bekir radıyallahu anh, hicret yolculuğunda mahir bir rehber olan Abdullah bin Uraykıt el-Leysi'yi işçi olarak tutmuşlardır. Abdullah, kavmi Kureyş'in dini üzere olmasına rağmen Allah Resulü ve Ebu Bekir ona güvenmiş, bineklerini ona teslim etmiş ve 3 gün sonra Sevr mağarasında buluşmak üzere onunla sözleşmişlerdi. Kureyş ise onların peşine düşmüş, yanlarına yol sürme uzmanlarını almış, mağaranın kapısına kadar gelip orada beklemişlerdir. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü ve Ebu Bekir, Abd bin Adi kabilesine mensup, Diloğullarından yol hususunda mahir bir adamı tuttular. Bu adam, As bin Vail'in ailesiyle anlaşmalı ve Kureyş kafirlerinin dini üzere olan biriydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anh ona güvenip bineklerini teslim ettiler ve 3 gece sonra Sevr mağarasında buluşmak üzere onunla sözleştiler. Bu adam 3. gecenin sabahında bineklerini onlara getirdi ve yola çıktılar. Amir bin Fuheyre ve Diloğullarından olan adam da onlarla beraber yola koyuldu. Bu adam onları Mekke'nin alt tarafında bulunan sahil yolundan götürdü. İmam Buhari bu hadisi zaruret esnasında ve o işi görecek bir Müslüman bulunmadığında müşrikleri çalıştırmak hakkında bab başlığı altında aktarmıştır. Başka bir yerde de kişinin 3 gün, 1 ay ya da 1 sene sonra çalışması için bir işçi tutması ve söz konusu vakit geldiğinde sözleşmenin geçerli olması hakkında bab başlığı altında bu hadisi nakletmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem hacamat olmuş ve hacamat yapan kişiye ücretini vermiştir. İbni Abbas radıyallahu anh der ki, Beyada oğullarına ait bir köle Allah Resulüne hacamat yaptı. Allah Resulü bu kişiye ücretini verdi ve sahibiyle konuşup getirmesi gereken ücreti hafifletti. Eğer haram olsaydı Allah Resulü ona bu ücreti vermezdi. Enes bin Mali'ye hacamat yapan kişinin elde ettiği gelir sorulunca şöyle cevap verdi. Allah Resulü de hacamat oldu. Ebu Taybe onu hacamat etti. Allah Resulü ona 2 sağ verilmesini emretti, sahipleriyle konuşup getirmesi gereken ücretin bir kısmını düşürdü ve şöyle buyurdu. Tedavi olduğunuz şeylerin en üstünü ya da ilaçlarınızın en yücesi hacamattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekil tayin etmesi. Allah Resulü birçok işte başka kimseleri vekil tayin etmiştir. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, O sallallahu aleyhi ve sellem hem vekil tayin etmiş hem de başkası adına vekillik yapmıştır. Ancak vekil tayin etmesi vekillik yapmasından daha fazladır. Vekalet. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, Vekalet, bir işi başkasına havale etmek
ve muhafaza etmek manalarına gelir.

bir işin başka birisi tarafından muhafaza edilmesini istersen, vekeltu fulanen, falanca kişiyi vekil tayin ettim dersin. Bir işi birine havale ettiğinde ise vekeltul emra ilehi, işi ona havale ettim dersin. Vekalet, şeriatta bir kişinin başka birisini mutlak ve mukayyet anlamda kendi adına bazı işlere tayin etmesi anlamına gelir. O sallallahu aleyhi ve sellem Hatice adına vekillik yapmış ve onun mallarını Şam'a götürmüştür. O sallallahu aleyhi ve sellem bir koyunun satın alınması için Urve el-Beriki'yi vekil tayin etmiştir. Şebib bin Garkade der ki, kabilem olan Hay'ın Urve'den şu olayı naklettiklerini duydum. Allah Resulü kendisi için bir koyun satın alayım diye bana bir dinar verdi. Ben de bu bir dinarla ona iki tane koyun aldım. Sonra aldığım koyunlardan birini bir dinara sattım ve Allah Resulüne hem bir dinarını hem de koyununu götürdüm. Bunun üzerine Allah Resulü alışverişimin bereketli olması için dua etti. Bu olaydan sonra Urve toprak alsa dahi ondan kâr elde ederdi. Bir rivayette şöyledir. Allah Resulü ona, Allah-u Teala yapmış olduğun alışverişleri bereketli kılsın diye dua etti. Urve bu olaydan sonra Kufe'nin Kunase bölgesine çıkar ve çok ciddi kârlar elde ederdi. O, Kufe halkının en zenginlerinden biriydi. Başka bir rivayetse şöyledir. Bu olaydan sonra Kufe'nin Kunase bölgesine çıkar, ailemin yanına dönmeden 40 bin para kazanırdım. Bu olayda bu sahabe için yaptığı duasına icabet edilmesi bakımından Allah Resulü'nün apaçık bir mucizesi bulunmaktadır. Nebevi ve mübarek bu duanın bereketiyle bu adamın ticareti bereketli kılınmıştır. Bu hadiste vekaletin meşruiyeti ve sıhhatine dair delil vardır. Zaten bu hususta icma edilmiştir. Yine bu hadiste mal sahibinin izin vermesi halinde fuzuli alışveriş yapılabileceğine dair de delil vardır. Fuzuli, mülk, velayet ve vekalet olmadan yapılan her tasarrufa verilen isimdir. Bu hadis, fuzuli alışverişin sıhhati için bir delildir. Çünkü Urve satmak için değil, satın almak için vekil tayin edilmişti. Hadisteki delalet yönü şudur. Allah Resulü bir koyun satın alması için Urve el-Beriki'ye izin verdi. Ancak satın aldığı şeyi satması için izin vermemişti. Dolayısıyla Urve'nin satın aldığı koyunlardan birini satması fuzuli alışveriştir. Bununla beraber Allah Resulü onun yaptığı bu akti iptal etmemiş, aksine onaylamıştır. Bu da böylesi tasarrufların sahih olduğuna, mal sahibinin izin vermesi halinde aktin sonuçlarının geçerli olacağına delalet eder. O sallallahu aleyhi ve sellem devesini kesmesi ve etlerini sadaka olarak dağıtması için Ali'yi vekil tayin etmiştir. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh der ki, Allah Resulü develerinin işlerini görmemi, etlerini, derilerini ve üzerine takılan eşyaları sadaka olarak dağıtmamı ve develerden hiçbir parçayı kasaba vermememi bana emretti ve kasaba kendi malımızdan veririz buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan zekatını muhafaza etmesi için Ebu Hureyre'yi vekil tayin etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Allah Resulü Ramazan zekatını muhafaza etmem için beni vekil tayin etti. Malın başında durduğum sırada bir kişi geldi ve buğdaydan aşırmaya başladı. Ben de onu tutup, vallahi seni Allah Resulü'nün yanına götüreceğim dedim. Hadisin devamında Ebu Hureyre radıyallahu anh, Ayet-el Kürsi'nin fazileti hakkındaki meşhur hadisi aktarmıştır. İmam Buhari bu hadisi, bir kişi bir adamı vekil tayin ettiğinde, vekil olan adam bir şeyi terk etse, vekil tayin eden adam da buna izin verse bunun caiz olduğu, vekil olan kişinin maldan bir kısmını
belirli bir vakte kadar borç vermesinin de yine caiz olması hakkında bab, başlığı altında aktarmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem ribayı içermesi sebebiyle bir vekilinin yapmış olduğu tasarrufu kabul etmemiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh der ki, Bilal Allah Resulüne berni hurmasından getirdi. Allah Resulü ona bunu nereden getirdin diye sorduğunda Bilal, bizim kalitesiz hurmamız vardı. O kalitesiz hurmanın iki sağını Allah Resulüne yedirmek için kaliteli bir sağa karşılık sattım diye cevap verdi. Bunu duyan Allah Resulü, eyvah eyvah, bu ribanın ta kendisidir. Bu ribanın ta kendisidir. Böyle yapma. Ancak bir şey satın almak istediğinde elindeki hurmayı ayrı bir alışverişle sat. Sonra almak istediğini al, buyurdu. İmam Buhari bu hadisi vekilin fasit bir şey satın alması durumunda yaptığı alışverişin kabul edilmeyeceği hakkında bab, başlığı altında aktarmıştır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh ve Ebu Hureyre'den yapılan rivayete göre Allah Resulü Hayber'deki işleri görmesi için bir adam tuttu. Bu adam Allah Resulüne cenip hurması getirdi. Allah Resulü ona Hayber'in tüm hurmaları böyle mi diye sorduğunda adam, hayır vallahi ey Allah'ın Resulü, biz bu hurmanın bir sağını farklı bir hurma türünden iki sağa karşılık, iki sağını ise üç sağa karşılık alıyoruz cevabını verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, böyle yapma, elindeki kalitesiz hurmayı para karşılığında sat. Sonra da gidip elindeki parayla cenip hurması al, buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın huzuruna herhangi bir kimseye zulmederek çıkmak istemediği için, İnsanların mallarına sabit bir fiyat belirlememiştir. Enes radıyallahu anh der ki, Allah Resulü zamanında bir dönem fiyatlar çok arttı. Bu sebeple insanlar, ''Ey Allah'ın Resulü, bizim için mallara fiyat belirle.'' dediler. Ancak Allah Resulü, ''Fiyatları belirleyen, veren, alan ve rızıklandıran Allah'tır. Ben, sizden hiç kimse benden kan ve mal hususunda bir hak talep etmeden Allah'ın huzuruna çıkmayı umuyorum diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nün fiyatları belirleyen Allah'tır sözü. Yani Allah-u Teala bereket indirdiğinde mal çeşitleri çoğalıp çarşı pazar kalabalıklaşıp fiyatlar indiğinde yağmur kesilip mallar azalıp fiyatlar yükselince de hakikatte fiyatları belirleyen Allah'tır. Veren alan sözü. O, kullarından malı alır. Bu sebeple mal azalır ve fiyatlar çoğalır. O, dilediğine malı verir ve mallar çoğalır. Asıl olarak hiçbir malın satışı için fiyatı belirlenmez. Fiyatı, arz ve talep dengesine göre çarşı pazar belirler. Aleyyülkâri rahmetullahi aleyh der ki, kadı şöyle demiştir. Allah Resulü'nün, ben sizden hiç kimse benden bir hak talep etmeden Allah'ın huzuruna çıkmayı umuyorum sözü, onu fiyat belirlemeden men eden şeyin onlara malları hususunda zulmetmiş olma korkusu olduğuna işarettir. Çünkü mallarda sahiplerinin izni olmaksızın tasarrufta bulunmak zulüm olur. Allah Resulü onlar için mallara bir fiyat tayin etmemiş ve bunun zulüm olacağını işaret etmiştir. Çünkü eğer pahalılığın sebebi arzın azlığıysa ve talebin çokluğuysa, bu takdirde tavan fiyat belirlemek, tüccarların bu noktada bir müdahalesinin söz konusu olmaması sebebiyle zulüm olur. Böylesi bir durumda tavan fiyat uygulamak haramdır ve zulümden bir çeşittir. Ancak eğer pahalılığın sebebi tüccarların açgözlülüğü ise bu durumda tavan fiyat uygulamak yönetici için mübah, hatta vacip olur. Örneğin tüccarlar mallarını yüksek fiyattan başka bir bedele satmaya yaraşmıyorlarsa yöneticinin işe el atması
de insanları tüccarların fırsatçılığından ve açgözlülüğünden korumak için bir tavan fiyatı belirlemesi gerekir. İbn-i Useymin der ki, tavan fiyatı belirlemek iki kısımdır. Eğer bu uygulamanın sebebi var olan zulmü ortadan kaldırmaksa bunda bir beis yoktur. Ancak mesela pahalılığın insan kaynaklı olmaması gibi bir durumda tavan fiyat uygulamak zulüm olur ve caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ödünç alması. Allah Resulü ödünç alır ve ödünç alınan şeylerin iade edilmesini emrederdi. Çünkü ödünç almak da bir çeşit emanettir ve iade edilmesi vaciptir. Ebu Ümame radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü veda haccında şöyle buyurmuştur. Emanet iade edilmelidir. Kefil olan kişi kefil olduğu borcu ödemelidir. Alınan borç da ödenmelidir. O sallallahu aleyhi ve sellem hem kafirlerden hem de Müslümanlardan ödünç almıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmasından önceki dönemde Safvan bin Ümeyye'den zırh ödünç almış, savaştan sonra ise teslim etmiştir. Huneyn gününde Allah Resulü Safvan bin Ümeyye'ye "Ey Safvan, elinde silah var mı?" diye sordu. Safvan, "Ödünç olarak mı, gasp mı?" diye sordu. Allah Resulü ise, "Hayır, bilakis ödünç olarak," diye cevap verdi. Bunun üzerine Safvan, Allah Resulüne 30 ile 40 arasında zırh ödünç vermiştir. Allah Resulü savaşmış, müşrikler hezimete uğrayınca Safvan'ın zırhları toplanmıştır. Ancak birkaç tane zırh kaybolmuştu. Bunun üzerine Allah Resulü Safvan'a zırhlarından bazılarını kaybettik. Bunların bedelini sana ödeyelim mi? Diye sorunca Safvan, hayır ey Allah'ın Resulü. Çünkü o gün hissetmediğim şeyleri bugün hissediyorum. Diye cevap verdi. Bir rivayete göre Safvan, ben bugün İslam'a daha yakınım ey Allah'ın Resulü. Diye karşılık verdi. Ebu Davud şöyle demiştir. Safvan Müslüman olmadan önce Allah Resulüne ödünç vermiş, daha sonra ise Müslüman olmuştur. O sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'dan at ödünç almıştır. Enes bin Malik der ki Allah Resulü insanların en güzeli, en cömerti ve en cesuruydu. Bir gece Medine ehli korkmuştu. Bazı insanlar sesin geldiği tarafa yöneldiler. Ancak o taraftan dönen Allah Resulü ile karşılaştılar. Allah Resulü Ebu Talha'dan ödünç aldığı bir atla ve boynunda bir kılıçla onlardan önce sesin geldiği tarafa gitmişti. Allah Resulü onları görünce korkmayın, korkmayın demiş veya bu atı bir deniz gibi buldum ya da bu at bir deniz diye ekledi. Enes radıyallahu anh der ki, halbuki bu at daha önce yavaş görülen bir attı. Bu hadiste herkesten önce düşmana doğru alelacele gitmesinden, meseleyi tahkik edip insanlar daha varmadan geri dönmesinden Allah Resulü'nün ne kadar cesur olduğu anlaşılır. Yine bu hadiste yavaş görülen bir atın hızlı bir ata dönüşmesinde görüleceği üzere Allah Resulü'nün bereketinin ve mucizesinin büyüklüğü beyan edilmektedir. Allah Resulü'nün bu atı bir deniz gibi buldum sözünün manası budur. Yani bu atı oldukça süratli buldum. Aynı şekilde bu hadiste ödünç almanın ve ödünç alınan atın üzerinde cihat etmenin caiz olduğu hükmü de vardır. Yine bu hadiste sebebi ortadan kalktığı vakit korkulacak bir şeyin olmamasına dair insanlara müjde vermenin müstehab olduğu hususu da vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kafirlerle olan mali muameleleri. Müslümanlar veya gayrimüslimler arasında yapılan alışveriş, borç alma ve verme, kiralama ve benzeri mali muamelelerde asıl olan hüküm caizliktir.
ve bu konunun vela ve bera, dostluk ve düşmanlık meselesiyle bir alakası yoktur. Bizzat Allah Resulü de müşriklerle ve Yahudilerle alışveriş yapardı. Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediği sabit olmuştur. Allah Resulü vefat ettiğinde zırhı 30 sa arpa karşılığında bir Yahudinin yanında rehin durumdaydı. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, üzerinde alışveriş yapılan eşya haram olmadığı müddetçe kafirlerle yapılan alışverişler caizdir. Bu noktada onların inançlarının bozukluğuna ve aralarında yapmış oldukları muamelelere itibar edilmez. İbni Battal rahmetullahi aleyh der ki, kafirlerle alışveriş yapmak, ehli harbin Müslümanlar aleyhine kullandığı eşyalar haricinde caizdir. Şeyhülislam İbni Teymiye'ye Tatarlarla alışverişte bulunmanın mübah olup olmadığı sorulunca şöyle cevap verdi. Tatarlarla alışverişte bulunmaya gelince onların benzerlerinde caiz olan alışverişler caiz, haram olan alışverişlerse haramdır. Bir insanın Türkmenlerden, Bedevilerden ve Kürtlerden koyun ve at satın almasının caiz olması gibi, Tatarlardan da bahsi geçen şeyleri satın alması caizdir. Onlara buğday, elbise ve benzeri şeyler satmaksa, eğer onların benzerlerine satmak caizse caizdir. Ancak onlara ve başkalarına haram olan bir savaşta kullanmak üzere at ve silah satmaksa caiz değildir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerle alışveriş yapması. Abdurrahman bin Ebu Bekir radıyallahu anh der ki, Allah Resulü ile beraber 130 kişiydik. Allah Resulü, yanında buğday olan var mı diye sordu. Bir adamın yanında bir sa civarı buğday vardı. Bu buğdaydan bulamaç yapıldı. Sonra koyun sürüsü güden saçı başı dağınık, uzun boylu müşrik bir adam geldi. Allah Resulü ona, ''Satar mısın, hediye ya da hibe mi edersin?'' diye sordu. Adamsa, ''Hayır, bilakis satarım.'' diye cevap verdi. Allah Resulü ondan bir koyun satın aldı. Bu koyundan yemek yapıldı. Allah Resulü koyunun karın tarafının kızartılmasını emretti. Abdurrahman dedi ki, Allah'a yemin olsun ki oradaki 130 kişiye de Allah Resulü koyunun karın kısmından birer parça verdi. Oradakilere direkt veriyor, orada olmayanlar içinse pay ayırıyordu. Eti iki ayrı tabağa koydu. Hepimiz ondan yedik ve doyduk. Hatta tabaklardaki yemek arttı. Ben de kalan yemeği devenin üzerinde taşıdım. Ya da buna benzer şeyler söyledi. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yolunda müşrik bir adamı tutması. Önceki bölümlerde naklettiğimiz Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen hadise göre, bu kişi Abdullah bin Uraykıt el-Leysi'dir. Onun Hayber Yahudileriyle müzara, mal sahibinin üründen pay vermek üzere tarlayı ekip biçmesi için işçilerle yaptığı anlaşmadır, müzarağa yapması. İbni Ömer radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü hasat edilen ürünün yarısını vermek üzere Hayber halkıyla anlaşma yaptı. Müslim'in aktardığı bir rivayette şöyledir. Allah Resulü Hayber'in arazi ve hurma tarlalarını Yahudilerin orayı kendi mallarından ekip biçmeleri ve hasat ettikleri ürünün yarısını kendisine vermeleri şartı üzere onlara bıraktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hediyeleri. O sallallahu aleyhi ve sellem, İslam toplumunda sevgi ve muhabbetin yayılması için hediyeleşmeye teşvik ederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hediyeleşin ki birbirinize olan sevginiz artsın. Sanani rahmetullahi aleyh der ki, bunun sebebi hediye vermenin yüce bir ahlak ve peygamberlerin teşvik ettiği, akılların güzel gördüğü, kalplerin ısındığı
ve kalplerdeki kini gideren bir sünnet olmasıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem verilen hediyeyi kabul eder ve karşılık verirdi. Yani kendisine verilen hediyeye karşılık olarak o da bir şey verirdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Allah Resulü kendisine bir yemek getirildiği vakit, hediye mi sadaka mı diye sorardı. Eğer sadaka olduğu söylenirse ashabına, yiyin derdi ve kendisi yemezdi. Ancak hediye olduğu söylenirse kendisi de ashabıyla beraber yerdi. Aliyyülkari rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü sadakayla hediyenin arasını ayırmıştır. Çünkü sadaka kendisine haramken hediye helaldir. Çünkü sadakadan maksat ahiret sevabıdır. Ve bu da veren kişinin izzetine ve kendisine acınmasından ve merhamet edilmesinden ötürü alanın zilletine işaret eder. Ancak hediyeden maksatsa, hediye verilen kişiye yakın olmak ve ona ikram etmektir. Hediyede ise izzetin ve yüceliğin zirvesi vardır. Aynı şekilde karşılığında dünyalık bir mükafat vermek, hediyenin özelliklerinden biridir. Bu sebeple Allah Resulü hediyeyi alır ve karşılığında bir şeyler verirdi. Allah Resulünü buna teşvik eden şey minnet duyulması değil, aksine hediyeleşin ki birbirinize olan sevginiz artsın hadisinin de ifade ettiği gibi mücerret sevgidir. Sadakanın karşılığı ise ahirettedir ve bunun karşılığını sadece Allah verebilir. O sallallahu aleyhi ve sellem verilen hibeyi kabul eder, karşılığını fazlasıyla verirdi. İbn Abbas radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre bir bedevi, Allah Resulüne bir şey hibe etti. Allah Resulü de ona bunun karşılığında bir şeyler verdi. ''Razı oldun mu?'' diye sordu. Adam, ''Hayır'' deyince bir şeyler daha verdi. Ve yine ''Razı oldun mu?'' diye sordu. Adam bu sefer ''Evet'' dese de Allah Resulü, ''Bundan sonra sadece Kureyşli, Ensarlı ve Sakifli olanlardan hibe kabul etmeye karar verdim.'' buyurdu. Hadisin manası şudur. Daha az tamahkar olmaları sebebiyle artık sadece saydığım kimselerden hibe kabul edeceğim. Çünkü bu kişiler şehirlidir ve adab-ı muaşereti daha iyi bilirler. Çöl ahlakıysa kabadır, karakteri sıkıntılıdır ve hep daha fazlasını ister.'' O sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerin verdiği hediyeleri de kabul ederdi. İmam Buhari sahihinde müşriklerden hediye kabul etme hakkında bab şeklinde bir başlık atmıştır. Ebu Hureyre'den yapılan rivayete göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İbrahim Sare ile hicret etti ve bir kralın ya da zorbanın bulunduğu bir şehre girdi. Bu kral, ona Hacer'i verin, dedi. Ona sallallahu aleyhi ve selleme zehirli bir koyun da hediye edilmişti. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre, Yahudi bir kadın Allah Resulüne zehirli bir koyun getirdi. Allah Resulü de bu koyundan yedi. Daha sonra kadın yanına getirilince, onu öldürmeyelim mi, diye sorulunca, hayır, diye cevap verdi. Enes radıyallahu anh dedi ki, Allah Resulü'nün son anlarında dahi bu koyunun izlerini müşahede ediyordum. İbn Abbas radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Yahudi bir kadın Allah Resulü'ne zehir sürülmüş bir koyun hediye etti. Daha sonra hadisin geri kalan kısmını zikretti. Eyle kralı ona beyaz bir katır hediye etmiş, o sallallahu aleyhi ve sellem bu hediyeyi kabul edip karşılık vermiştir. Ebu Humeyd es-Saidi der ki, Allah Resulü ile beraber Tebük'te savaştık. Eyle kralı Allah Resulüne beyaz bir katır hediye etti ve ona hırka giydirdi. Allah Resulü de onlara beldeleri hakkında bir eman yazısı verdi.
O sallallahu aleyhi ve sellem bazen bir hikmete binaen ashabından bir şeyleri hibe etmesini isterdi. Ebu Said radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün ashabından bir grup, yolculukları sırasında Arap kabilelerinden bir kabileye uğrayıp, kendilerini ağırlamalarını istediler. Ancak o kabile onları ağırlamayı kabul etmedi. O sırada o kabilenin reisi zehirli bir hayvan tarafından sokuldu. Tedavi amaçlı her yolu denediler. Ancak bir fayda vermedi. İçlerinden bazıları, ''Şu yakınımıza gelip konaklayan topluluğun, Müslümanların yanına gidin. Belki onlarda buna bir ilaç vardır.'' deyince, kabileden bazıları Müslümanların yanına gitti. Onlara, ''Ey topluluk, reisimiz bir hayvan tarafından sokuldu. Her yolu denedik ama bir faydası olmadı. İçinizde buna çare olacak bir şeyi olan var mı?'' diye sordular. Bunun üzerine Müslümanlardan biri, ''Vallahi ben ona okuyup iyileştirebilirim. Ancak bizi ağırlamanızı istediğimizde bunu kabul etmediniz. Onun için bunun karşılığını vermeden ben bu işi size yapmam.'' dedi. Karşılık olarak bir koyun sürüsü üzerinde anlaştıktan sonra da Müslüman olan kişi kabile reisine okuyup üflemek için gitti. Müslüman olan kabile reisine gidip Fatiha suresini okumaya başladı. Okuduktan sonra da adam sanki bağlıymış da çözülmüş ve hiçbir şeyi yokmuş gibi kalkıp yürümeye başladı. Söz verdikleri koyunları Müslümanlara verdiklerinde bazıları, ''Bunları aramızda paylaşalım.'' dedi. Ancak reise rukiye yapan kişi, ''Bunu yapmayın. Gidip Allah Resulüne bunu anlatalım ve bize vereceği emre göre hareket edelim.'' karşılığını verdi. Allah Resulüne gelip olanları anlattılar. Allah Resulü, ''Fatiha suresiyle rukiye yapılabileceğini nereden biliyorsun?'' diye sordu. Daha sonra gülerek onlara, ''Bu koyunları paylaştırın ama bana da bir hisse ayırın.'' buyurdu. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, ''Allah Resulü bana da bir hisse ayırın.'' sözünü, onların gönlünü rahatlatmak ve yaptıkları işin içinde hiçbir şüphe bulunmayan helal bir iş olduğunu onlara mübalağalı bir şekilde anlatmak için söylemiştir. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste aslı bilindiği takdirde hibe olarak alınan şeyde ortaklık yapılabileceği, hevesli olduğu ve isteğe karşılık vereceği bilinen kişilerden hediye talep etmenin caiz oluşu hükümleri vardır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, Allah Resulü, Kureyş'e ait bir kervanı yakalamamız için bizi gönderdi. Başımıza Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ı emir olarak tayin etti ve bize bir torba hurma verdi. Devamla dedi ki, deniz sahilinden yolumuza devam ettik. Sahil yolunda karşımıza kum tepesine benzer bir şey çıktı. Bu şeye yaklaşınca adına Anber denilen bir canlı olduğunu anladık. Ebu Ubeyde radıyallahu anh ilk olarak bu bir leştir demesine rağmen sonradan hayır, bilakis biz Allah Resulü'nün elçileriyiz ve Allah yolundayız. Zor duruma düştüğünüzden ötürü bundan yiyin dedi. Cabir dedi ki, bu balığın yanında bir ay boyunca kaldık. Sayımız 300'dü. Bir ay sonunda hepimiz kilo aldık. Dedi ki, onun göz çukurundan kova kova yağ alıyor, ondan öküz büyüklüğünde parçalar kesiyorduk. Ebu Ubeyde radıyallahu anh bizden 13 kişiyi alıp onun göz çukuruna oturttu. Kaburga kemiklerinden birini alıp yere dikti. Sonra da yanımızda bulunan en uzun boylu deveyle bu kemiğin altından geçti. Bu balıktan yanımıza azık da aldık. Medine'ye geldiğimizde Allah Resulü'nün yanına giderek bu hadiseyi anlattık. O ise, bu Allah-u Teala'nın sizin için çıkarmış olduğu bir rızıktır. Onun etinden yanınızda hiç var mı? Varsa bize de yedirseniz ya, buyurdu. Dedi ki, bunun üzerine Allah Resulüne azıktan bir parça gönderdik. O da bunu yedi. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulünün bu hayvanın etinden isteyip yemesine gelince, bunu yapmasının sebebi,
yaptıkları şeyin içinde şüphe bulunmayan bir helal olduğu ve buna kendisinin de razı geldiği hususunda.

0: da onların gönüllerini rahatlatma noktasında mübalağa etmek istemesidir. Bu olayda kişinin bir arkadaşının malından ve eşyasından bir şey istemesinin caiz olmasına ve bunun kendisinden nehyedilen dilenciliğe girmeyeceğine dair delil vardır. Söz konusu nehi, daha fazla mal elde etmek ve benzeri amaçlarla yabancılardan mal istemek hakkında geçerlidir. Ancak bu hadisteki gibi istemelerse, aradaki ilişkiyi geliştirmek, bağı kuvvetlendirmek ve hakkı göstermek içindir.
1: Hayatın içinde Resulullah.
2: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler, hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kırk Hadis-i Şerif.
7: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resulallah, dedim, benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim? Sana kapısı en yakın olana, buyurdular. Bütün komşulara vermek imkanı olmadığı zaman, bunlar arasında en yakın kapı komşuyu seçmek gerektiğine delalet vardır. Daha fazla kimselere vermek gerektiği zaman, yine yakınlık sırası gözetilerek vermelidir. En yakın komşu, en çok hak sahibi olandır. Çünkü yakın olan, komşunun evine giren şeyi daha fazla görür ve onu arzulayabilir. Bir de yakın komşu, yardıma ilk koşandır. Öncelik hakkı vardır.
6: Kırk Hadis-i Şerif.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah, merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
0: Kırk hadisi şerif.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.
3: Gönüllere huzur veren radyo.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

0: 40 Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: En yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp şöyle çağırdı: Ey Kâb ibn-i Lu'ey oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Haşim oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Canını ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah'tan bir şeye sahip değilim. Ancak size akrabalığım var. Ondan dolayı size iyilik ederim. Dünyada ihsanda bulunurum. Hadis-i şerifte geçen Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifte yüksekçe bir yer olan Safa'ya gitti ve uzak ve yakın bütün akrabaları, kabile ve soydaşları etrafına topladı ve onlara bu hadis-i şerifte geçen hitabeyi irat buyurdu. İçlerinden Ebu Leheb çağrıya karşı çıkıp, ''Bizi bunun için mi buraya çağırdın, helak olası?'' diye hakarette bulundu. Bunun üzerine Ebu Leheb hakkında Tebbet suresi nazil oldu ve onun helak olmuş cehennemliklerden bulunduğunu Cenab-ı Hak haber verdi. Hadis-i şeriften iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, Allah'a ve Resulüne iman etmedikçe, mümin olmadıkça akrabalık ve yakınlık fayda vermez. İkincisi, akraba ve yakınlardan mümin ve kafir bulunanlara iyilik ve ihsan edilir, onlara öğüt verilir. Bu, dünyada yapılacak bir hizmettir.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

0: Reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor. Ona hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Bugün sizlerle yeni bir ruhul beyan sohbetlerini lütfeden Mevlamıza şükürler ediyoruz. Ve sohbetimizin feyizli, bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Bugün sizlere En'am suresinin 136 ila 140. ayetlerinin tefsirini müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eseri Ruhul Beyan'dan inşallah yapmaya çalışacağız. Aziz dinleyenlerim, her zaman olduğu gibi önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere takdim edecek, ardından sohbetimize bu ayetlerle inşallah başlayacağız. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Rabbimizin sözleri Kur'an-ı Kerim'den En'am suresi 136 ila 140. ayetler.

Değerli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala'nın hepimizden bir salih amel olarak makbul kılmasını niyaz ediyor ve hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz başta olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın, ehl-i beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bil cümle şühedai İslam'ın, ahiret yurduna göçen gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Yine Rabbimizden hasıl olan sevabı müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının da ruhlarına vasıl eylemesini Yüce Mevlamızdan diliyoruz. Sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerimizle birlikte bu vatan için, mukaddesat için, Kur'an için, İslam için, Allah yolunda can veren bütün şehitlerimizin ve bütün şanlı ecdadımızın, mümin ve müminatın ruhlarına da Mevlamızın vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 136. ayetinin mealiyle sohbetimize başlıyoruz. Şöyle buyuruyor Yüce Mevlamız bu ayeti kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, yani putlarımıza dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor,

En'am suresinin 136. ayeti de bu hususa işaret eden ayetlerden birisi. Müfessirimiz diyor ki, müşrik Araplar Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar ifadesiyle, putlarına da aynı şekilde pay ayırdıklarını ifade buyurarak, kendi zanlarınca, yani Allah Teala'nın emriyle olmaksızın kendi batıl iddialarına göre, bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, yani ticari, zirai ve hayvani mallarımızda bize ortak olan ilahlarımıza, onlara ortak olduklarını düşündükleri ilahlarına dediler. Müellifimiz diyor ki, rivayet edilir ki cahiliye Arapları ekinlerinden ve ürünlerinden bir kısmını Allah için, bir miktarını da ilahları için ayırırlardı. Bunlardan Allah için ayırdıklarını gelen misafirlerine ve yoksullara sarf ederlerdi. Ancak ilahları için ayırdıklarını putların hizmetlerine harcarlar ve onların önünde kurban ederlerdi. Bu esnada şayet Allah için ayırdıklarından bir şeyin daha iyi olduğunu görürlerse, onu Allah'a adamaktan vazgeçip ilahlarına tahsis ederlerdi. İlahları için ayırdıkları değerli olursa olduğu gibi bırakırlardı. Ve bu esnada da, bunları yaparken de Allah zengindir, bunlara muhtaç değildir derlerdi. Bunu da ilahlarını Allah'tan çok sevdikleri ve Allah'a tercih ettikleri için yaparlardı. Yine onlar ekin ve hayvanların bir takım ürünlerinden ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakirlere ve misafirlere verilmiyordu. Ve buna gerekçe olarak da onlar, Allah dileseydi kendi payını çoğaltırdı diyorlardı. Ayet-i kerime şöyle bitiyor: ne kötü hüküm veriyorlar. Yani ilahlarını Allah Teala'ya tercih ederek ve kendilerine din olarak emredilmeyen şeyleri yapmak hususunda verdikleri hüküm ne kötü hükümdür. Evet, bu ayet-i kerime cahiliye döneminde Arapların ne kadar sapık, ne kadar sakat düşünceler taşıdıklarına işaret eden ilk ayetimiz oluyor. Ardından gelen 137. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz onların yine kötü adetlerinden birini bize anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun gibi ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını, yani kızlarını öldürmeyi hoş gösterdi ki hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Gerçekte Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurdukları ile baş başa bırak ey Resulüm. Müfessirimiz diyor ki, burada ve kezalike ifadesiyle yine manası çıkmaktadır ve yine onlar kestikleri kurbanları, o ortakları yani ilahları, cinlerden ya da putlara hizmet edenlerden olan dostları, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi süslü gösterdi. Bilindiği üzere cahiliye devrinde yaşayan insanlar fakirlik, evlendirme ya da esir edilmelerinden korkarak kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Hatta onlardan bir adam, eğer şu kadar sayıda erkek evladı olursa onlardan birini kurban edeceğine dair yemin de ederdi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedesi Abdülmuttalip de oğlu Abdullah'ı kurban etmek için yemin etmişti. Cahiliye dönemi Araplarında var olan bu adetin yaşanmış bir hatıra olarak örneğini müfessirimiz bize şöyle anlatıyor.

Rivayet edilir ki Abdülmuttalip bir gün rüyasında Zemzem'in bulunduğu yeri kazmakta olduğunu gördü. Ona bu rüyanın Zemzem'in yerine işaret olduğunu söylediler. O da kalktı ve Zemzem kuyusunu kazdı. O zaman Abdülmuttalib'in Haris isimli oğlundan başka bir çocuğu yoktu. Abdülmuttalib, şayet 10 erkek çocuğu olursa onlardan birini Kabe'nin yanında Allah için kurban etmeyi adadı. Çocuklarının sayısı gün geldi ona tamamlandı. Abdülmuttalib oğullarına bu adağını haber verdi, bildirdi. Oğulları da babalarına itaat ettiler. Kimse itiraz etmedi ona. Onlardan her birinin ismini bir oka yazarak kura çekildi. Kura'dan Abdullah'ın ismi çıktı. Abdülmuttalib Abdullah'ı kurban etmek üzere kılıcını eline aldı. Bunun üzerine orada toplanan Kureyşliler gelip "Böyle yapma da bunun bir çaresine bakalım." dediler. Bunun üzerine Abdülmuttalib ile oğlunu alarak Arrafe denilen fal bakan bir kahin kadına götürdüler. Kadın onlara "Kurban etmek üzere 10 deve ayırın. Sonra bu oğlan ile develer arasında oklarla kura çekin. Kura oğlunuza çıkarsa develerin sayısını artırın ki Rabbiniz sizden razı olsun. Kura develere çıkarsa o zaman Rabbiniz razı olmuş ve böylece evladınız kurtulmuş demektir," dedi. Bunun üzerine kurbanlık 10 deve ile Abdullah arasında kura çektiler. Kura Abdullah'a isabet etti. Onar onar ilave edip yine kura çektiler. Her defasında kura Abdullah'a isabet etti. Nihayet 100 deve ile Abdullah arasında kura çektiklerinde işte o zaman kura develere isabet etti. Bunun üzerine develerin tamamı boğazlanıp bırakıldı. İnsanların hatta vahşi hayvanların bile gelip oradan yemesine mani olunmadı. Bu hadisenin yaşanmış olmasındandır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ben iki kurbanlığın oğluyum" buyurmuştur. Bu sözüyle babası Abdullah'ı ve ceddi İsmail aleyhisselamı kastetmiştir. Ayet-i kerimede geçen "ki böylece onları, putları, cinler ve şeytanlar aldatarak onları mahvetmişler, helak etmişler, hem de dinlerini yani tabi oldukları İsmail aleyhisselamın dinini karıştırıp bozmuşlardır. Zikredilen kötü fiillerin şeytanlarca müşriklere süslü gösterilmesinin maksadı onları mahvetmek ve helake sürüklemektir. Putların hizmetinde olanlara süslü gösterilmesinin gayesi dini karıştırıp bozmaktır. Zaten şeytanların maksadı bundan ibarettir. Eğer Allah onların kendilerine süslü gösterilen evlat öldürme ve benzeri kötü fiilleri yapmamalarını dileseydi, onlar bunu yapamazlardı. O halde onları uydurdukları ile baş başa bırak. Yani onların yaptıkları Allah'ın dilemesi olduğuna göre, Allah'a karşı uydurdukları, Allah'ın kızlarını diriltmek üzere diri diri toprağa gömmelerini emrettiği şeklindeki iftiralarını baş başa bırak demektir. Çünkü Allah Teala mani olmaya kadir olduğu halde onları kendi hallerine bırakmıştır. O halde sen de onları yaptıklarıyla baş başa bırak. Çünkü onların bu yaptıklarından ötürü hesaba çekilecekleri bir yer ve zaman vardır. Allah'ın dilediği her hususta büyük hikmetler vardır. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeden sonra gelen 138. ayette
Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar bu saçma düşüncelerine göre dediler ki, bu ilahlar için ayrılan hayvanlarla ekinler haramdır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir takım hayvanlar da vardır ki Allah böyle emrediyor diye ona iftira ederek üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Müellifimiz Bursevi Hazretleri diyor ki, hiçbir delil olmaksızın kendi zanlarınca dediler ki, bunlar yani putları için ayırdıkları ekinler ve hayvanlar dokunulmaz haram hayvanlar ve ekinlerdir. Bunları bizim dilediğimizden yani ilahlarımızın hizmetine bakanlardan ve erkeklerden başkası yani kadınlar yiyemez. Müşrikler öncekilerden ayrı olan bazı hayvanlara işaret ederek şöyle dediler. Bunlar da sırtına binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bununla kulağı yarılıp işaretlenmiş Bahira, putlara adanan Saibe ve serbest bırakılan Ham denilen hayvanları kastediyorlardı. Bu ayet-i kerimelerle ilgili geniş bilginin Maide suresinin 103. ayetinde olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz aziz dinleyenlerim. Yine yukarıda zikredildiği üzere bir kısım hayvanları da üzerlerine Allah'ın adını anmadan onlar boğazlarlar. Yani üzerlerine Allah'ın adını anmazlar ifadesi bir kısım hayvanları tanımlamaktadır, onlara ait bir sıfattır. Fakat bu ifade yukarıdan beri nakledilen müşriklerin sözlerine ait bir sıfattır. Müşriklerin sözlerine dahil değildir. Bilakis Kur'an'ın başka yerlerindeki benzerleri gibi tanımlanan şeyin belirlenmesi ve onun başkalarından ayırt edilmesi için Allah Teala tarafından sevk olunmuş bir ifadedir. Nitekim bir tefsire göre Nisa suresinin 157. ayetinde biz Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük ayetinde de Allah'ın elçisi ifadesinin durumu aynıdır. Sanki şöyle buyurulmaktadır. Putları için kestikleri hayvanlar üzerine Allah'ın adını anmıyorlar, putların adını anıyorlardı. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yapıyorlardı ve kendilerine bunu Allah'ın emrettiğini iddia ediyorlardı. Son olarak bu ayet-i kerime şu ifadeyle bitiyor. İşte bu sebeple Allah onları bu iftiraları sebebiyle cezalandıracaktır. En'am suresinin 139. ayet-i kerime ile sohbetimize devam ediyoruz. Rabbimiz Teala cahiliye dönemi putperest Araplarının sözlerini, düşüncelerini bize aktardığı bu ayet-i kerimelerde 139. ayette şöyle buyuruyor. Yine onlar dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Şayet hayvanın karnındaki yavru ölü doğarsa, o zaman kadın erkek hepsi onda ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını elbette verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Müşrikler dediler ki, bu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Kadınlarımıza ise haramdır. Bununla kulağı yarılıp işaretlenmiş ve Bahira adı verilen ya da putlara adanan Saibe adı verilen hayvanların karınlarında olan yavruları kastediyorlardı. Yani bunlar sadece erkeklere helaldir, kadınlara değil. Müşriklerin
Bu hükmü yavrunun sağ doğması halinde geçerliydi. Eğer hayvanın karnındaki yavru ölü doğarsa, o zaman hepsi, kadınlar ve erkekler, onda ortaktır. Yani ondan kadınlar da erkekler de yerlerdi. Allah onlara helal ve haram kılma konusunda bu yalan isnatlarının cezasını verecektir buyuruyor Yüce Mevlamız ve çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, çok iyi bilendir diye ayeti kerime bitiyor. Bu cümle onlara vaat edilen cezanın sebebini açıklamaktadır. Çünkü hüküm ve hikmet sahibi olan, onlardan sadır olan amelleri çok iyi bilen Allah, onları asla cezasız bırakacak değildir. Hikmetinin gereği budur. Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen 140. ayette Yüce Mevlamız bizler için son derece önemli olan bir bilgiyi emir buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek kadınlara haram kılanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Onlar gerçekten sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir. Ayet-i kerimede geçen sefehen bigayri ilmin, yani bilgisizlik, basit akıllılıkları hem kendilerinin hem de çocuklarının rızkını verenin Allah olduğunu bilmemeleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler, işte bunlar Rabia, Mudar ve benzeri Arap kabileleridir. Onlar fakirlik korkusuyla ya da esir edilmesinler diye kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Yani onlar hem dinlerini hem de dünyalarını mahvetmişlerdir. Ayet-i kerimede geçen ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, yani kulağı yarılıp işaretlenmiş hayvanlar ve benzerlerini Allah'a iftira ederek kendi nefislerine haram kılanlar muhakkak ki ziyana uğradılar. Onlar bu hayvanların haram kılınmasını bize Allah emretti diyerek Allah'a iftira ettiler. Böylelikle doğru yoldan saptılar. Onlar yola gelici de değiller. Hakka ulaştıran çeşitli yollar kendilerine gösterilse bile onlara fayda vermez. Aziz dinleyenlerim, cahiliye döneminde Arapların sahip oldukları düşüncenin onları ne kadar olumsuz yönde etkilediğine dair müfessirimiz bize yaşanmış bir olayı şöyle aktarıyor. Rivayet edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir zatın huzurunda daima mahzun ve kederli olduğunu gördü. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona bir gün seni üzen bir şey var, nedir diye sordu. O da ey Allah'ın Resulü, ben cahiliye devrinde öyle bir günah işledim ki Müslüman olduğum halde hala bu günahımın affedilmemiş olmasından korkuyorum. Hüznüm bu sebeple diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o günahın bana ne olduğunu söyle buyurdular. O da anlatmaya başladı. Ya Resulallah dedi, ben cahiliye devrinde kızını diri diri toprağa gömenlerden biriyim. Benim bir kız çocuğum dünyaya geldi. Karım onu öldürmemem için bana yalvardı, yakardı. Ben de onu küçük yaşta bıraktım, öldürmedim. Böylece kızcağız büyüdü. Bülüğ çağına erdi. Etrafındaki kızların en güzeli oldu. Nihayet ona dünürler gelmeye başladı. İşte bundan sonra
beni bir taassup kapladı. Onu evlendirmeye de, evlendirmeden evde bırakmaya da gönlüm razı olmadı. Bir gün zevceme, ben filan kabileye akrabalarımı ziyaret etmeye gitmek istiyorum. Kızımızı da hazırla, benimle gelsin dedim. Hanımım buna pek sevindi. Kızına güzel elbiselerini giydirdi, ziynetlerini taktı ve ona iyi davranmam hususunda benden sıkı sıkıya söz aldı. Yolda onu alıp bir kuyunun başına götürdüm. Kızcağız kuyuyu görünce benim kendisini oraya atmak istediğimi anladı. Boynuma sarılarak ağlamaya başladı. "Babacığım, bana ne yapmak istiyorsun?" dedi. O zaman ben merhamete geldim, acıdım. Fakat dönüp tekrar kuyuya baktım, içimi tekrar cahiliye taassubu kapladı. Kızım tekrar boynuma sarıldı ve "Babacığım, ben sana annemin emanetiyim, zayi etme emaneti" diye yalvarmaya başladı. Ben bir kuyuya bakıyorum, bir de kızıma bakıp ona merhamet ediyordum. Sonra şeytan bana galip geldi ve onu tutup baş aşağı kuyuya attım. Kızım, "Babacığım, sen beni öldürdün" diye bağırıyordu. Sesi kesilene kadar orada bekledim ve sonra geri döndüm. Bunları dinleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı ve "Eğer cahiliye devrinde yaptıklarından ötürü birini cezalandırmakla emrolunsaydım, bu yaptığın sebebiyle seni cezalandırırdım" buyurdu. Müfessirimiz diyor ki, "Bil ki müşriklere Allah'a güven kapısı kapandığı için fakirlik korkusu da onları evlatlarını öldürmeye sevk etmişti. Bu yüzden tahkik ehli şöyle demişlerdir: aile efradının çokluğuna rağmen kişinin tevekkül üzere olması onun yakininin işaretlerinden ve hakikatlerindendir." Şeyh-i Ekber Kuddise Sirruh der ki, "Bu yola giren kimse evli ise hanımını boşamaz, bekar ise sabırlı olur, kemale erene kadar evlenmez. Kemale erdiğinde yapması gerekeni Rabbi onun kalbine ilka ve ilham eder. En uygun olan tevhid ile kalpteki evlat meylini uzaklaştırmak, ancak evladıyla bir imtihana tabi tutulduğunda onun ölümü için beddua etmemektir. Çünkü böyle bir beddua nefisten kaynaklanan bir tasarruftur. Hakikatte ise tasarruf sahibi yalnız Allah'tır. Başına bir iş getirirse kula ondan kendi kendini çıkarma hakkı vermez. Bilakis kula gereken sabretmek ve Allah Teala'nın emrinin nasıl tecelli edeceğini beklemek olmalıdır. Aile efradı çok olduğu halde malın azlığına sabretmek saliklere göre en muteber mücahedelerdendir. Üftade Kuddise Sirruh Hazretleri müridi Hazreti Hüdayi'ye hitaben şöyle demiştir: aile efradı çok aç olduklarını söyleseler, hatta bu sebeple helak olmak üzere olduklarını görsen dahi sana gereken Allah'a tevekkül etmekte devam etmendir. Sadece dil ucundan değil, kalbinin bütün samimiyetiyle şöyle diyerek ona teslim olmaktır: Allah'ım, bunlar gibi ben de senin aciz bir kulunum. Onlar senin kullarındır. Benim işim de onlar gibi sana aittir. Ben kullarınla senin arana girmeyi doğru bulmuyorum. İşte tevekkül budur. Bu suretle maksat kolaylıkla elde edilir ve Rabbimiz
bütün ihtiyaçlarını görür o kimsenin. Hak talibinin tevekkülü, ölmeye yakın bir açlık çekseler dahi, kişi işte Rabbul Alemin, işte kulu demeli ve Mü'min suresinin 44. ayetinde ifade buyurulan Estaizu billah ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ben bütün işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür demeli ve asla hiçbir şeyi kendinden bilmemelidir. Aziz dinleyenlerim, tevekkülün en üst mertebesi olan bu tefvizi umur denilen hadise bir kul için gerçekleştirmesi hakikaten zor olan hususlardan biridir. Ama müfessirimiz bunları bize İslam büyüklerinin tavsiyeleri olarak Rabbimize güvenmek, ona tevekkül etmek, ondan istemek, onun bildiğiyle yetinmek gibi duygulara, tutum ve davranışlara sahip olmamızı tavsiye etmektedir. Müfessirimiz Saib'den bir beyit aktarıyor bize. Su ve dane, yani rızık düşüncesi, bu dünya zindanında beyhudedir. Feleklerin altında rızık endişesi niçin senin maksudun olur? Zira tavsiye edilen La maksude illallah. İlahi ente maksudi ve ridake matlubi diyen Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin tavsiyeleridir öğretilenler. Kıymetli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Mevlamızın ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya kadar onun selam ve selametinde, emn-ü emanetinde olmanızı dileriz. La

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
3: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Erdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor, yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım, bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Muttefekun aleyh.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle, buyurdu.

Alim sanma her gideni mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr suresi 18. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, ezan 9:32, Müslim, salat 129.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam,

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından, senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Bütün sırların hazinesi olan Bismillah'la başlarım. Ruhum içinde sırların gizlendiği hazineyi onunla keşfetti. Ardından mahlukatının en hayırlısı, delalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salavat getiririm. İlahi, kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla senden istiyorum. Kadri muazzam olan ismi azamın hürmetine senden niyaz ediyorum. Ya ilahi, işlerimi kolaylaştır. Ya Hay, Ya Kayyum, Allah'ım, Ehad, Bedi ve Basit isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle sana yalvarıyorum. Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah'ım, Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatının ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için. Ey çabuk imdada koşan Rabbim, Allah, Ehad, Basit isimlerinin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine sana yalvarıyorum. Kayyum ismin hürmetine, kalbimi bütün kirlerden temizleyerek ihya et. Ona senin kayyumiyet sırrın yerleşip ışık saçsın. O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece kalbime ve yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın. Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu kerim olan Mevlamızın hikmet incileriyle dile getirsin. Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevlamızın heybeti bizi kaplasın. Sen her türlü noksandan münezzehsin. Ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten ve rızıklandıran Allah'ım. Allah'ım, bir araya getirilmiş bütün heca harflerinin hakkı için beni maksadıma ulaştır ve her türlü ihtiyaçlarımı gider. Yüce ismi azamın ve Kur'an'ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine ve ismi azamın nuru hürmetine, nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ismi hakiminle, nur isminle kalbimin cansızlığını giderip hayatlandır. Ne olur, ismi cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir. Kadri yüce, kadir, selam, aziz ve celil ismi şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden, kötülüklerden koru. Allah'ım, Celal, Celil, Rauf, Kuddüs ve Rahim isimlerinin nuru hürmetine bu karanlıkları nurunla aydınlığa çevir. Ey Rabbim, ismi azamın nuru hürmetine o nurla ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hay ismi şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir. Mabud, Hu, Samet ve Şehit isimlerinin hürmetine ey Yüce Kafi isminle benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin. Ey Celal sahibi ve ey Halim, senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle. Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kur'an-ı Hakim'in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar. Ey Celal sahibi,
ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah'ım. Kün, ol emrinin, kaf harfinin sırrı hürmetine beni koru. Karanlıklar ve tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak seninle ortadan kalkar. Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırıya gitseler de alemlerin ümidi yalnız sensin. Ey Celal sahibi! Basir ismi şerifin hürmetine ihsan ettiğin sayısız nimetlere karşı nankörlük eden düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör eyle. Alim, Gani ve Sabur isimlerinle beraber her şeyi kuşatan ismi azamın kalesine sığınarak her türlü yanlışlığa düşmekten korunurum. Baştan başa bütün mahlukatın gönüllerine ülfet ve ünsiyet vahşederek bana lütfunla çevir ve Fettah ismi şerifinle bana makbuliyet elbisesini giydir. Bütün alemlerin kalplerini Risale-i Nur'a ısındır ve Fettah isminle ona makbuliyet ihsan eyle. Ya İlahi, Ali, Ala ve Selam ismi şerifin hürmetine bize izzet ve yücelik ver ve işlerimizi kolaylaştır. Üzerimize af ve marifet örtüsünü ger ve kalplerimize rahmetinle şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin. Allah'ım, Hu ismi şerifin hürmetine bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve önümüzdeki bütün zorluk ve güçlükleri kaldır. Ya İlahi, ey gerçek mabud, Ya Hu ve Ya Hayrel Halik'in rızıklarımızı nihayetsiz cömertlikle bize gönderen Cevat isminle sana yalvarıyorum. Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla def ederiz. Sen de ismi azamınla onları uzaklaştırır ve onları darmadağın edersin. Ey Celal sahibi, çöl kellerinin yanına koşarak gelip şikayette bulunduğu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şanı hürmetine düşmanlarımızı rahmetinden mahrum kılarak zelil eyle. Ya İlahi, benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt. Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların hile ve tuzaklarını benden def et. Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi. Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur isminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir. Ey Ehad, Bedi, Aziz ve Celil olan Allah'ım, senin bütün güzel isimlerinin sonsuz haşmet ve azametiyle sürekli parlamaktadır. Ey evvel ve ahir olan Allah'ım, bütün mahlukatın arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren güzel isimlerini anarak onların bereketine sığınıyorum. Nurun kandili gizliden gizliye tutuşturulup yakılıyor. Kandiller kandili perde altında yanarak nur saçıyor. İzzet, azamet, celal ve kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Rahim'in nuruyla küfrün ateşi söndürülür. Mabud-u Bilhak, El-İlah, Hu, Samet, Zulbat, düşmanlarını kıskıvrak yakalayan Cebbar hükmüne karşı koyulmaz ve Halim olan Zat'ın yardımıyla
O nur düşmanlarının ateşini bastıracak. Gerçek mabut, hak olan ve hakkı gerçekleştiren Cemil, Vedud ve Mucib olan zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecek. Ey Kayyum ve Vekil olan ve bütün ayetlerinin hikmetlerini yalnız kendisi bilen Allah'ım, Hannan isminin hürmetine dualarımızı kabul et. Ey bütün sırlara vakıf olan Allah'ım, Mübdi ve Muid isimlerinin hürmetine bize şefkat ve merhametinle muamele et. Her hak sahibinin hakkını layıkıyla veren, her varlığın ihtiyacını adaletle gideren adlı ve haklıyı haksızdan ayıran hüküm sahibi, hakem isimlerinin tecellisiyle dünya tahripten kurtulur ve tamir edilir. Hak ismi şerifin hürmetine duamı kabul buyur. Benim yanımda ol. Düşmanlarıma karşı bana kafi gel. Çünkü artık onlar çok ileri gittiler. Ey Rab ve Rahman olan Allah'ım, hiç şüphesiz sen hak mabutsun. Ey kuvvetli mededkarım, fitne, düşmanlık ve inkar, fırtınalar peşi peşine kopmaktadır. Kafirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır. Taha, Yasin, Tahsin ve Tahsin Mim sureleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, Meryem suresiyle bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter. Hamim, Ayn, Sin, Kaf bizi koruyan sığınağımız olsun. Onun karşısında dağlar bile sarsılır. Kaf, Nun ve Hamim sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır. Bu sır hürmetine bizi muhafaza eyle. Elif, Lam ile başlayan sureler: Nisa suresi, Maide suresi, En'am suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine. Elif, Lam, Ra ile başlayan Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr sureleri sırrı ve ismi azamın nuruyla işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim. Elif, Lam, Mim, Ra suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim. Kur'an-ı Hakim'de Hamim'le başlayan bütün surelerin sırrı hürmetine, beni her türlü nurun kaynağı olan Nur isminin fazlına ve tecellisine mazhar eyle. Amme, Abese, Naziat, Tarık ve Semai, Zatil Buruç ve Zilzal sureleri hürmetine, Tebareke, Nun, Seele Sailun, Tehmis, Hümeze, İzeş Şemsu, Kuvvirat sureleri hakkı için, Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın. Kur'an-ı Hakim'deki ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olan adedince Kur'an sureleri hakkı için, ey Mevlam, kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan lütuf ve fazlını istiyorum. Ey Hay ve Kayyum olan Allah'ım, senin her şeye gücü yeten ve kudretiyle bütün varlık alemini kuşatan Kadir ve Cebbar isimlerinin üzerine kasem ve yemin ederek sana yalvarıyorum. Ey Allamul Guyub olan Allah'ım, fetih kapılarını ve gayb alemlerinin sırlarını açan Fettah isminin nuruyla ve senin inayetinle fetihler nasip olur. Ya Seyyidim,
varlık ve birliğini güçlü delillerle ispat eden Ayetül Kübra'daki hakikatlerin nuruyla beni her türlü felaket ve tehlikelerden emin kıl. Ey ilahımız! Fettah ve Rezzak isimlerinin hürmetine ve Esma-i Hüsna diye tarif edilen bütün güzel isimlerinin hakkı için beni dağınıklık ve perişaniyetten kurtar. Bu harfler nur harfleridir ve Melih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-i Musa ismiyle manevi karanlıklar dağılır. Ya Rabbi, bu harflerin yüce manalarını şefaatçi yaparak sana niyaz ediyorum ki bu dua ve yakarışlarım zillet ve aczini izhar ederek hidayete erenlerin duası nevinden olsun. Ey merhametli Rabbim! Bunlar öyle harflerdir ki manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve faziletle yüceltilmişlerdir. Ey Allah'ım! Kur'an-ı Hakim'in bütün ayetlerini ve ihtiva ettiği hakikatleri vesile kılarak sana yalvardım. İşte onlar nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini bende topla. Manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır. Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla tüm gam, keder ve sıkıntım ortadan kalksın. Ümmül kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kıl. Ey Mevlam! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle, ismi azamınla sana yalvarıyorum. İlahi! Peygamberlerin sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et, günahlarımı bağışla. Ey yaratıcım ve seyyidim, ihtiyacımı yerine getir. İşlerim sana havaledir. Ya Rabbi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve burada cem edilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak senden niyaz ediyorum, yalvarıyorum. Ya ilahi, günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tövbe etmeyi şu miskin kuluna lütfeyle ve affınla muamele et. Beni hayır, ihlas ve takvaya muvaffak kıl ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle. Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve kabir karanlığını üzerimden atarak beni aydınlığa çıkar. Ya ilahi, ne olur mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi lütfunla ağır getir. Beni keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük cehennem ateşinden ve içindeki dehşetli azaptan koru. İşlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı, hata ve kusurlarımı bağışla. Ey Kadri Yüce, ismi azamı taşıyan, onun bereketiyle bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin. Savaş, korkma, harbet, çekinme, vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir, saldır, kaçma, dilediğin düşmanla mücadele et. Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma. Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün, ne de bir arslan gürleyerek sana gelir. Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma. Bunu okuyanın mükafatı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte cennette toplanır. Bil ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en üstün peygamberdir. Allah'ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.
yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi yap ve her türlü zulüm ve tecavüzden korunmak için onu vesile kıl. Ya İlahi, her gün, her an ve her rüzgar estikçe o seçkin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle. O seçilmiş Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün âline, yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgarın esintileri adedince salat eyle. Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salat eyle. Bizzat Hazreti Allah'ın ve meleklerinin ona salat ve selam getirmesi, onun şanının büyüklüğünü göstermesi bakımından sana yeter. O halde sen de yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salat getir. Ali Haşim'den opaklara hacılar Kabe'yi ziyaret edip onu selamlamaları adedince selam eyle. Ya İlahi, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'den, Hazreti Osman ve Sarsılmaz Haydar'dan da Allah'ın arslanı Hazreti Ali'den de razı ol. Aynı şekilde bütün âl ve ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tabi herkesten razı ol. Bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcası oğlu Hazreti Ali'nin sözleridir. Onda mahlukat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın. Çok yücesin.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16. Müslim Taharet

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edeb 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edeb 145, Tirmizi 1-12.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey ezel ve ebed sultanı Allah'ım! Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin, fena ve ademden münezzehsin. Nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin, senden daha vazih, ayan beyan bir hakikat yoktur. Her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde, kainat ve hadiselerin biricik merci batın da yine sensin. Allah'ım, sana yeryüzündeki kum taneleri adedince şükrediyor ve salih kullarına olduğu gibi bana da rahmetinle muamelede bulunmanı diliyorum. Peygamber Efendimiz hürmetine, Ehli Beyti ve ashabı hürmetine, ne olur bizden evvel binlercesinin bu kabil dileklerine icabet ettiğin gibi bize de lütfundan kapılar arala ve başımıza sağanak sağanak ihsanlar yağdır Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ebu Davud, Edeb 49.

Ey gerçek hayatın sahibi ve her şeyin varlık ve devamı kendisine muhtaç bulunan Rabbi Rahim. Vicdanlarımızda sürekli Zat-ı Akdes'ini yad etmeye bizi muvaffak kıl ve bütün latifelerimizi zikrinle ihya buyur. Ey her şeyi var eden hayat sahibi Hay ve ey her şeyin varlık ve bekasını kudret elinde tutan Kayyum, kerem ve cömertliğine hudud olmayan yüce Allah'ımız. Hay ve Muhyi ismi celillerinden gelen nurlarla ölmeye yüz tutmuş gönüllerimize hayat üflemeni, nezd-i uluhiyetinden ekstra bir armağan olarak göndereceğin ilmi ledün ile bilip duyma, duyup tanıma ve marifet ufkumuzu genişletmeni diliyoruz. Ölürse günahlarla kalbin latifeleri yoktan var eder, Hayyu Kayyum yine canlanıverir birden kalbin zümrüt tepeleri. Affı bol, merhamet zengini Allah ile.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben gerçekten nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Beni katından bir mağfiretle bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın. Tirmizi, Deavat 98.

Selam sana nazlan ebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahim'ce selam sana, Rahim'ce selam sana, Gafur'ca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana.

Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok.

0: Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın. Buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok. Huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.
1: Yeryüzünde hiçbir varlık onun kadar sevilmedi. Hiç kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi. O ki ümmetin iki cihan serveri.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Buhari, Rikak 23, Müslim, İman 74.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.